0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Gelin

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Gelin.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

Bir kurşun sana, bir kurşun bana. Seni de yakarım, kendimi yakarım. Ateşlere atarım, bilirsin yaparım.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş

0: Sigara ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
0: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim.
0: Geleceğimizi

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.
2: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Hazırsanız başlıyoruz.
5: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.

0: İşletme ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Reşat,

0: Başlıyor, başlıyor Tolga dünyası, başlıyor.
1: Herkesi zalim, kendini alim.
0: Herkesi zalim, kendini alim bile hissetmen normal.
1: Senin gibiler için özel idman.
0: Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Seni huyundan, seni soyundan. Canlarım benim, günaydınlar olsun. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim, sabah şerifleriniz hayır olsun. Canlarım benim, güne Mersin FM radyosunda.
2: Mersin FM.
0: Tolga dünyası ile başlayanlara.
3: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Hayırlı sabahlarınız olsun.
1: Bulaşma.
0: Sabah şerifleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim, uyanmakta sorun yaşayanlar. Yataklarından kalkanlar ama ayakta uyuyanlar. Ya beş dakika daha ya diyenler.

Gece çok geç yattığı için sabah erken uyanamayanlar. Ama sabah uyandığında çok uykusu olduğundan ötürü akşam var ya 5'te geleceğim kafamı koyup yatacağım hani. Öyle demeyin, sabah bu saatlerde alınan kararların hiçbirisi uygulanmıyor, zaten uygulamayın. Çok sağlıklı bir ruh halinde ve çok sağlıklı bir kafa yapısında olmayabilirsiniz. Benim için söz konusu değil bu. Çünkü ben her gece erken yatarım, her sabah erken kalkarım, bir yumurtayı sütle çarparım. Canlarım benim. Tabii benim gibi bak bu saatte, günün şu saatinde benim gibi enerjik, benim gibi zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, benim gibi neşeli eğlenceli olmak için iki alternatif var. Bir, gece sabaha kadar uyumayacaksınız, şu an enerjiniz tamam olacak. İki, 7'de değil de 6'da belki de 5'de uyanacaksınız. Erken kalkıp yol alacaksınız. Erkenden yollara koyulacaksınız. Canlarım benim, merak etmeyin. Siz de çok kısa bir süre içerisinde, yani bir iki saat falan değil, bir saat falan değil, yarım saat, 10-15 dakika içerisinde bu kıvama geleceksiniz. Merak etmeyin, ben enerjimi sizlere yollayacağım, merak etmeyin. Günün şu saatinde bu frekansa tesadüf ettiyseniz, enerji istiyorsanız doğru yerde doğru frekansta. Merzlemem Radyosu'nda Tolga Dünya Sondosu'nun.

0: Canlarım benim 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu programı dinlediğinizde sabahın neşesini, enerjisini, sabahın o size lazım olan vitaminini aldığınız gibi. Aynı zamanda size bir de güzel çorbanın adresini veriyoruz. Sabahın bu saatinde. Belki de soğuk bir Mersin sabahında. Belki de içiniz üşürken şöyle kemik suyuna müthiş bir mercimek çorbası. Kim reddedebilir ki? Bakınız kemik suyuna diyorum. Yani kısık ateşte tam 12 saat boyunca kaynatılan kemiğin suyundan. Evet evet, mercimek çorbası diyorum. Üzerinde böyle tereyağlı sosu diyorum. Yanında limonu biberi ekmeği diyorum. Öyle güzel bir mideniz bayram etsin, şenlensin diyorum. Güne güzel bir mercimek çorbasıyla başlamak için Yağmur yemekçiliği seçin diyorum ya. Evet evet.

sabah kahvaltısında ve çorbada iddialı yağmur yemekçilik. Nitekim yağmur yemekçiliğin tam ünvanı yağmur yemekçilik ve kahvaltı salonu. İşte bu kahvaltı salonunda tabii ki de mercimek çorbası fixtir vardır. Ama dileyene böyle tost olabilir, kaşarlı sucuklu. Dileyene menemen olabilir, soğanlı soğansız. Dileyene sucuklu yumurta olabilir. Dileyene böyle zeytinli, peynirli, ballı, tereyağlı, kaymaklı kahvaltı falan olabilir. Yani siz yeter ki gidin yağmur yemekçiliğe, vallahi biz açız deyin. Siz yağmur yemekçiliğe gidin, vallahi kahvaltı yapmadık deyin. Bakınız günün şu saatinde belki sizin afyonunuz patlamamış olabilir ama yağmur yemekçiliğin hem çayı hem çorbası hem kahvaltısı hazır. Sizi bekliyorum. Yağmur yemekçilik. Tırmın sanayi sitesi, sosyal tesisleri, PTT yanında. Yağmur yemekçilik. Bir telefonunuzla her an her yerde. Instagram yağmur yemekçilik takip edin. Tabii dotusunu servis de var ha. Böyle düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız ha. Tek rakibimiz anneniz diyor ha, ona göre. Canlarım benim. Burası Tolga Dünyası. Ne durumdayız? Oluyor mu ufaktan böyle? Hani bundan ortalama 15 dakika öncesinde bıraksalar biraz daha yatarız ama şu an yatmazsınız değil mi? Hani öyle oluyor ya, belli bir dakika böyle hakikaten uyku ağır basıyor. Belli bir dakika, belli bir zaman dilimi içerisinde hakikaten yataktan kalkmak istemiyoruz ama belli bir zaman sonra da yok ya. Ne yatacağız baba, işimiz gücümüz var ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güne neşeli, enerjik başlamanın eğer ki birinci yolu sıkı bir kahvaltıda, ikinci yolu da besmeyle başlamaktır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalü lazim. Ya Allah ya Bismillah.

Peki kimler şu anda kalktı, kimler uyandı, kimler yol aldı, kimler güne Mersevim'de Tolga Dünyası'na başlıyor? Kimler şu anda bu radyoya kulak veriyor? Kimler şu anda bu programa kulak veriyor? Kimler bizimle? Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? 0546 977 84 32. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atmaya ne dersiniz? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? 0546 977 84 32. Hadi ilk adımı, ilk mesajı sen at. Tolga Dünyası'nı kimler nereden, kimlerle dinliyor? 0546 977 84 32 kaydet numarayı, yolla gelsin.

Tamam mıyız, mutabık mıyız? Numara kaydedildi mi? Canlarım benim, burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. İlk adımı siz atın. 0546 977 8432. Hadi o zaman numarayı kaydedin, günaydın yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, hayırlı sabahlar yazın gönderin. E hadi o zaman numarayı kaydedin mi? Sabah şeriflerimiz hayır olsun yazın gönderin. E hadi numarayı yazın, kaydedin mi? Selamun aleyküm yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
4: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Acaba böyle şarkılar yayınlanınca mı yaz geliyor, yoksa yaz gelince mi böyle güzel şarkılar yayınlanıyor bilmiyorum ama hani uzun süredir yaz gelsin, yazı özledik, biz yazsız yapamıyoruz, yaz bizim için her şey diyenler, işte o çok istediğiniz yaz çoktan geldi bile. Canlarım benim. Burası Mersin FM Radyosu, bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenen.

dinlenen radyo istasyonundasınız. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenen radyo programı Tolga Dünyası'ndasınız. Eşi benzeri alternatifi rakip olmayan bir radyo programı. Ne de olsa nevi şahsına münasır radyo programcısı Tolga'nın dünyası ya. Canlı şi yaz mevsiminde, bu harikulade yaz gününde... Sizler bu sıcaklarda sıcakla mücadele edip de çalışanlardan ya da iş yetişmeye çalışanlardan mısınız? Şu anda direksiyon başında olanlardan mısınız? Hani böyle kış boyunca yaz gelsin, yaz mevsiminin sıcağında esmiyor, esmiyor diyenlerden misiniz? Ya da sıcak çok sorun değil de kardeş nem çok nem diyen ya da yaz gelince işleri bereketlenenlerden, işler açılanlardan mısınız? Yani şu anda hani biz kışın sürekli şey dedik, sıcacık yataklarından çıkıp da yola koyulmak zorunda olanlar diye. Ya şimdi serin yatak diye bir tabir yoktur ama şey diyebiliriz ya. Ya gerçi teknolojilerde de şu anda yollarda dinleyenlerin yani tam camdan böyle güzel hava geliyorsa cam açıktır. Camdan güzel hava gelmiyorsa klima vardır. Evlerde de aynı şey geçerli yani. Ya esmiyorluk bir şey yok abi. Kapalı alanlarda klima baba. Dayan klimaya baba. Dayan klimaya. Yalnız unutmayın tatlı tatlı klima açmanın acı acı elektrik faturası olur. Onu da söyleyeyim de. Ben beni demeyin yani. Ha. Canlarım benim. Canlarım benim. Ne güzeldim ya. Vallahi bak. Harbiden güzel bak. Sonbahar mevsiminde de Tolga Dünyası. Kışın soğuğunda, yağmurunda, çamurunda, yazında da Tolga Dünyası. Sonrasında ilkbaharın o güzelliğinde çiçekler açarken, kuşlar öterken de Tolga Dünyası. Yaz mevsiminin şu sıcağında da yine Tolga Dünyası sizlerle. Yani yılın 12 ayı olmasa da, yılın 365 gün olmasa da en azından yazın şu ilk zamanlarının ilk günlerinin tadını çıkarttığımız anlarında da yine Tolga Dünyası sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Yılın şu mevsiminde, bu mevsimin bu sıcağında çalışmaktan asla gocunmuyorum. Çünkü ben işimi severek yapıyorum. Tabii ki de işimi severek yapmış olmanın vermiş olduğu bir mutluluk var ama bunun yanı sıra tabii ki de programımızın bir sponsor olunca, bir akar olunca, bir gelir olunca insan birkaç bir

0: kat daha mutlu olabiliyor ya. Yani şu an bana sorsanız, yani şu an gerçekten nasıl bir motivasyonla erken kalkıyorsun, yol alıyorsun, bizi böyle güne hazırlıyorsun diye sorsanız, tabii ki de işimi severek yaptığım için diyebilirim. Ama karar ver, son kararın ne diye soracak olursan, ya bu işten para kazanıyorum, ekmeğimi bu işten çıkarıyorum da diyebilirim. İkisinin arasında bir karar vermek zorundasın diye sorarsanız çok zorlanırım ya. Şimdi bir yandan para kazanmak önemli, hayatımızı idame ediyoruz değil mi? Yani sonuç itibariyle, yani ben taş mı yiyeceğim yani sonuç itibariyle? Benim de bir kazancımı sağlamam gerekiyor, günümü kurtarmam gerekiyor. Yani bir emeğimin karşılığını almam gerekiyor bu cepte. Ama diğer tarafta böyle para kazanırken yaptığı işten mutlu olmayanlar var. İşte ben onlardan değilim. Bak, bir yandan hem severek yapıyorum, hem seviyorum, hem seviliyorum aynı zamanda. Hem para kazanıyorum, aynı zamanda para kazandırtıyorum. Bu söylemi kim anlar? Bu söylemi tabii ki de...
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Win-win sistemiyle yapıyoruz. Kazan kazan sistemi. Şöyle oluyor olaylar. Benim programım seviliyor, beğeniliyor, tercih ediliyor, dinleniyor. Böyle olunca firmaların dikkatini çekiyor. Böyle olunca 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Muhalik Kırmaz Usta'nın dikkatini çekmişiz ki hemen bize ulaşmış, gel görüşelim, sözleşme yapalım demiş. Programına sponsor olalım, seni destekleyelim demiş. Programımıza destek sunmuş, destek sağlamış. Ve sonuç itibariyle bu desteğin karşılığında da bizim burada şey dememiz gerekiyor. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Evet. Yağmur Catering yemekçilik. Bildiğiniz restoran arkadaşlar, bildiğiniz lokanta. Tek farkı biraz daha böyle endüstriyel, biraz daha sanayi tipi, biraz daha böyle toplu yemek organizasyonu, biraz daha böyle çömçe şeyi böyle. Kazan kazan kocaman yemekçilik işte ya. Tabii canım ya. Yağmur Catering. Aslına baktığınız zaman Yağmur restoran da olabilir. Yağmur lokantası da olabilir ama Yağmur yemekçilik biraz daha böyle şeydi mi ya? Genele hitap ediyor, halka hitap ediyor. Yağmur yemekçilik biraz daha böyle şeydi mi ya? Hani böyle her bütçeye uygun. Yağmur yemekçilik biraz daha böyle şeydi mi ya? Tadı damağınızda kalacak lezzetler. Yağmur Catering dediğimiz zaman da toplu yemek organizasyonları. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyası.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet, sulu yemek ve kahvaltı Yağmur Catering yemekçilikte. Şimdi sulu yemek dediğimiz zaman içerisinde birçok ürün giriyor. Kuru fasulyenin kurusu, tazesi. Ondan sonra lahmacunu, içli köftesi, mantısı, çorba çeşitleri, pilav çeşitleri, yan ürünler, ikramlar. Bunların hepsi ve daha fazlası. Yani bir restoran ve lokantadan aradığınızın daha fazlası Yağmur Catering yemekçilikte hizmetinizde. Yağmur Catering yemekçilik, Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. İş yerlerine tabilde usulü serviste yine Yağmur Catering yemekçilikte.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yağmur Catering yemekçilik, Tolga dünyasını gururla sunar.

Tabii aslında her geçen yıl, bu içinde bulunduğumuz çağ, içinde bulunduğumuz şey, ne derler, yüzyıl, içinde bulunduğumuz asır birçok şeyi değişkenini gösteriyor ama artık o kadar çok hızlı ilerliyor ki değişim. Yani her yüzyıl bir değişim, ondan sonra her yıl bir değişim, her ay, her hafta, artık her gün, her saat bir değişimle karşı karşıyayız. Asrımızın, yılımızın, ayımızın, günümüzün en hızlı gelişen teknolojisi tabii ki de internetle beraber şu an günümüze damga vuran yapay zeka. Yapay zeka her yerde arkadaşlar. Tabii yapay zeka destekli telefon aramaları, call center'lar, yapay zeka destekli robotlar, yapay zeka destekli makinalar. Yapay zeka hayatımızın her alanında. Özellikle yapay zekanın cevapladığı sorular var. Biliyorsunuz en yaygın olanı ChatGPT var. Ondan sonra diğer uygulamalar var, biliyorsunuz. Onlardan çok destek alınıyor. Yani işte yemek yapımından çamaşır yıkanmasına, işte ütü yapımından çamaşırları kurutmaya kadar. Hatta o kadar ilerlemiş ki yapay zeka vizyonu, artık şey yapanlar varmış ya, ben duyuyorum, şaşırıyorum. Psikolojik destek alan varmış. Şey deniyor, merhaba yapay zeka, da cevap veriyor. Psikolojim bozuk, ne yapabilirim falan diyor da cevap veriyor sana yapay zeka. Şöyle bir olay var. Yani gerçek bir zeka var, tamam mı? Olgunlaşmış bir zeka var. Yani Rabbim'in bize bahşetmiş olduğu bir beyin var, tamam mı? Kendi geliştirebilme yeteneğine sahip. Ve inanılmaz derecede datası olan, inanılmaz derecede işlevleri olan bir beyin var. Ama diğer tarafta da biz insanoğlunun yarattığı, yaratmak kötü bir kelime ama biz insanoğlunun geliştirdiği, adı yapay zeka. Yapay ya, adı üstünde yapay. Yani şimdi bir tantuni yemek var. Tantuni baba, böyle eti güzel yapacaksın, ekmeği banacaksın. Üzerine ve mükemmel, bak gerçek. Yani real, gerçek. Bir de yapay var. Yapay nedir abi? Kandırmaca. Yapay yani yüzeysel. Tabii ki de orijinali, gerçeği daha tadı değil mi? Zeka da öyle değil mi sizce ya? Yani şu an bakınız, karşınızda kanlı canlı zeka sahibi, ortalama insan zekasının biraz üstüne zekaya sahip bir adam sizinle konuşuyor yani. Algoritma yok, bir şey yok. Alabildiğine. Tabii canım, real zeka. Kendi geliştirebilen bir zeka. Ama diğer tarafta bir yapay zeka olsa, herkese merhabalar, nasılsınız, program başlıyor, günaydın, evet. Yani şey yapıyor arkadaşlar, yani dünya genelinde, sadece Türkiye'de sınır, dünya genelindeki insanların arattırdığı şeylerden sana done sunuyor. Sadece araştırma yapıyor, anlatabildim mi? Hızlı bir şekilde ama. Yani şimdi nasıl bir zeka sahibi bir insan, yani şu an af buyurun, aranızda varsa böyle insanlar. Teşbihte hata olmaz. Ya hakikaten ya, nasıl bir durumdur ki? Hani böyle arayayım, merhaba yapay zeka, benim psikolojim bozuk ya. Gibi böyle bir sohbet, o da size cevap veriyor. Tabii dediğimiz gibi derliyor böyle bir şeyleri. Daha önce elindeki bilgileri, dünya genelindeki böyle internet portalındaki ağ üzerindeki, ağ diyorlar buna, ağ üzerindeki bilgileri derliyor. Sana diyor ki hayırdır kardeş, neyim var? Tabii ki de hayırdır kardeş, neyim var demiyor. Yani halbuki beni arasanız, bir sorunum var deseniz, ben derim hayırdır kardeş, ne oldu ya lan? Ne oldu ya lan kardeş? Ben yani bilmiyorum, yapay zekanın, bunu deneyeceğim bir ara. Yapay zekaya söyledim, valla kafam bozuk canım, sıkın ya diyeceğim. Bakayım ne cevap verecek. Şey mi oluyor acaba ya? Merhaba yapay zeka. Berkecan beni terk etti ve çok mutsuzum şu anda, ne yapmam lazım falan mı diyor? Yapay zeka oraya doğru gidiyor. Hatta şeyler var, fark ettiniz bilmiyorum, yapay sevgililer var. İşten çıktın, canın mı sıkıldı, ben senin yapay sevgilin. Allah'ım ezirgin. Ya bizim gençliğimizin ilk yıllarında şey vardı, biliyorum, ne diyorlar buna? Şu an ayıp olur diye söyleyemeyebilirim ama yapay şeyden şey düşünün. Bisiklet lastiğinin de tabii ki de cevap vermiyordu, tabii ki de konuşmuyordu. En güzel özelliği hayır demiyordu. Ne istersen. Yani şöyle de diyebiliriz. Ağzı var, dili yok. Benim gençliğimin... Lan var ya, gülümseyenler var ya şu an. Şu

0: Ama şu an yani hakikaten hani kadın dırdırı demek istemiyorum, bu hakaret arz ederim bunu da. Yani kadınlardan şikayetçi olan erkeklerin istediği bir şey. Düşünsenize bir kadın var. Bir kadını aradığınız mesela, ne varsa yok da hani idare edelim. Ama düşünsenize dırdırı yok, vır vırı yok. Düşünsenize ağzı var, yani işlevi var ağzı. Ama dili yok, bak düşünsene. Asla hayır demiyor. Asla çemkirmiyor. Bak bir de şey var, başı ağrımıyor mesela. Tabii. Demek ki bunu yıllar, belki de asırlar önce düşünmüş bir tane mucit, keşfetmiş. Belki de kendine yapmıştır. Belki de kendi için şey yapmıştır. Tam işte sonra piyasaya sürmüştür. Ama şimdi onlara rağbet yok. Var mı hala piyasada ya? Ne bileyim, böyle koltuğunun altına alıp da bisiklet çekip kardeş şuna bas falan diye. Petrol istasyonuna götürüyormuş böyle. Şuna bir hava basalım bizim. Şimdi bunun yapayları, yani telefonda işte neyse kullandığın, bilgisayar, tablet neyse, orada karşına çıkıyor işte. Soruyor sana ne istiyorsun. Yani af buyurun, teşbih taat olmaz, ne derseniz işte. Buralar sıcak olmadı mı ya, biraz soyun falan öyle. Bazı Türk erkeklerinin arayıp da bulamadığı bir fırsat. İnanılmaz bir hayal ürünü. Yani aman diyeyim, yapay zeka bizi ele geçirmesin arkadaşlar. Bu arada Türkiye'nin de yapay zeka vizyonu varmış. Bildiğiniz kurumsal anlamda, devlet anlamında, hükümet anlamında. Tabii bu şeydir ya, hükümet sorumluluklarıyla alakalıdır. Tıp da yapay zeka Türkiye vizyonunda yapay sevgili yok da. Ama belki çok uzun yıllar sonra yalnızlıktan şikayet eden erkekler için olabilir. Biz size çözüm bulduk yapay zeka.
1: Sen de söyle, bu düzen elbet.
0: Canlarım benim. Yani tabii daha önce şey haberi vardı. Yapay zeka birçok meslek sahibini işsiz bırakacak falan. Benim bir korkum olmadı arkadaşlar. Belki haber seslendirebilir. Evet sevgili dinleyiciler, haberleri sunuyoruz. Elimize ulaşan bilgilere göre Mersin'de yapılan bir bunu yapabilir bak. Verirsin okur yani. Ne bileyim, hava durumu yapabilir. Yani birçok şey yapabilir ama interaktif radyo programı. Yani bunu deneyebilirsiniz. Bir ara bir tanesi şeyi sormuş. Tolga dünyasını sormuş yapay zeka. O da anlatmış şöyle böyle falan. Allah'tan çok özel bilgilerimi bilmiyor. Allah'tan Tolga'nın geçmişte yayınlamış olduğu bir video var. Onu aman diyeyim, teslim olmayalım. Bizim ortalama insan zekamız, IQ'muz bize... Aman diyeyim, insanoğlu kendi eliyle oluşturduğu bir şeyin şeyi olmasın arkadaşlar. İnandırıcı gelmesin vallahi.

0: Şimdi tabii yazın bu sıcağında bugün ne yiyeceğiz derdiniz var mıdır bilmiyorum ama şimdi genel olarak baktığımız zaman tabii ki de böyle yazın bu sıcaklarında karpuz peynir vazgeçilmez bir öğündür. Ama yine de biz bununla aşamayız. Biz gelenekselciyiz. Biz böyle sulu yemek yememiz lazım. Tencere yemeğe ihtiyacımız var diye düşünenlerdensiniz. Alın siz aradığınız fırsat. Evet evet, Yağmur Catering yemekçilik tabi yahu.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisi Yağmur Catering yemekçilikte.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Tabi ya, çalışanlarınız size bize emek veriyor. Bizim de onlara hem maaşlarını zamanında vermemiz gerekiyor. Hem de gün içerisindeki molalarını, çaylarını imal etmememiz gerekiyor. Bir de onlara hem lezzetli hem hijyenik hem güvenilir hem kaliteli yemek sunmamız gerekiyor. Bunu yaparken de bütçemizi sarsmamamız gerekiyor. Yani bir de ekonomik olması lazım. Hem güvenilir hem hijyenik hem lezzetli hem de kaliteli hem de ekonomik Yağmur Catering yemekçilik.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesajınızı gönderip bilgi alabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçilik.

0: Radyocu Tolga takip edebilirsiniz. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim. Sonra tekrardan dönüp kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, geliyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Tabii şu dakikalarda iş başında olanlar olduğu kadar, işine doğru yola koyulanlar olduğu kadar bence yaz tatilinin şu günlerin tadını çıkaranlar da vardır diye tahmin ediyorum. Senelik iznini bu zamana yazanlar olduğunu, yani şu an belki yaylada, belki de serin bir yerde, belki de bir sahifiye yerinde, belki de bir yazlıkta, belki de bir yazlık sitede olanlar olduğunu da tahmin edebiliyorum, düşünebiliyorum. Yani şu an dinleyicilerin beni nereden dinlediğini ya da yaz programlarını bilemeyebilirim ama programı yakından takip edenler biliyorlar. Programı genel olarak biliyorsunuz, sizler Mersin'de dinliyorsunuz ama ben programı güzel ülkem, canım Türkiye'nin başkenti, başkent Ankara'dan, Ankara'daki 3 katlı Triplex Villam'ın çatı katındaki home office'ten yapıyorum, biliyorsunuz normalde genel olarak. Ama böyle yaz dönemlerinde tabii ki de memleketime Sıla-i Rahim'e gelebiliyorum. Geçtiğimiz bayramda geldiğim gibi 2 sene önce yazın, hatta yazdan biraz daha uzun oldu ya. 2 sene önce Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Liparis Sans'teydim. Biliyorsunuz 12. kat

0: nerede, hani bu programı ne zaman dinlersiniz bilmiyorum ama ölsem benim yine oralarda olma ihtimalim var. Yani belli bir dönemden sonra Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde olacağım kesin garanti. Belli bir dönemden sonra Çeşmeli mahallesi Lipari Sun City civarında, Lipari Sun City sahilinde olacağım garanti. Belli bir dönemden sonra Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi, bu Liparis Parkı, Gelindres, Altınören'in oralarda bir Çeşmeli pazarı var ya akşamları kurulan. Belli bir dönemden sonra akşamları oralarda olacağım kesin garanti yani. Ama bu programı dinleyemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz her şartta, her koşulda, her lokasyonda, her an her yerde programı yapma, canlı yayınlama ve kaydetme yeteneğim var. Şu anda belki de yazlık yolunda, belki de günübirlik denize giderken yollarda dinleyenler de olabilir. Belki de şu anda yaz kafasında olanlar, dalgancım ben yazları çalışmıyorum diyenler olabilir. Belki de yayla yolunda olanlar, belki de yaylada olanlar olabilir. Ya belki de bulunduğu konumu, bulunduğu yeri yaylaya çevirenler olabilir. Mesela yolda gidiyor ama klima açık, püfür püfür esiyor. Vallahi aynı bizim yaylalar gibi ya. Yemin ediyorum var ya. Aynı bizim yaylalar gibi kardeş ya diyenler de olabilir yani.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Aynı şekilde Yağmur Catering yemekçilik de, yani kışın soğuğunda, yağmurda, çamurda, boranda, tufanda, karayelde olduğu gibi yazın sıcağında da hizmetinizde olmaya devam ediyor. Yağmur Catering yemekçilik. Ne diyor Yağmur Catering yemekçilik?
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Bol bol ye diyor. Bol bol ye diyor. Bol bol ye ama az az öde diyor. Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece ama sadece 200 lira. Evet. Evet. Doyana kadar. Menümüzde sizin doymanız için her şey düşünülmüş.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Ya ana yemeği var diyor ya, ana yemek. Ana yemek deyip geçmeyin. Bak, kuru fasulye olabilir, taze fasulye olabilir, biber dolma olabilir, Hatay tava olabilir, lahmacun olabilir, içli köfte olabilir, balcan kebabı olabilir. Tabii ya. Bunlardan bir tanesi diyor. Yanında diyor pilavı diyor. Pirinç olabilir, bulgur olabilir, makarna olabilir, çorba olabilir. Yanında diyor salatası diyor. Üçüncü çeşit salata olabilir, cacık olabilir, ayran olabilir, şalgam olabilir, meyve olabilir, yoğurt olabilir. Üçü birden yanında diyor limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira diyor. Yani diyor pilavınızı yiyin, salatanızı yiyin diyor. Doymazsanız diyor ana yemeğe diyor ekmek manın diyor, bol bol diyor. Ekmeğinizi bana diyor, doyun kardeş diyor, doyun kardeş. Doyun diyor ya, 3 çeşit yemek diyor. Sadece 200 lira diyor ya. Yağmur Catering yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesinin ve ekibinin işletmeciliğinde Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri postane yanında hizmetinizde. İş yerlerine tabildot usulü servisimiz de vardır diyor. Biz de Yağmur Catering yemekçiliğe, Cumali Usta'yı, ailesine, ekibine hayırlı işler, bol kazançlar, kolaylıklar diliyoruz.

0: çekilebilirsin.
1: Çekilebilirsin kardeş. Ya tabii şimdi ben sürekli tatil diyorum, deniz diyorum, güneş diyorum, kum diyorum, plaj diyorum, havuz başı diyorum, buzlu limonata diyorum, şezlong diyorum, güneşlenme diyorum, bronzlaşma diyorum. Ve ben bunları derken mesai başında olanlar var ama merak etmeyin ya. Eğer ki insani standartlarda bir kurumda çalışıyorsanız illa ki bir senelik izniniz, illa ki bir yıllık izniniz, illa ki bir tatil programınız vardır diye tahmin ediyorum. Belki bütçeniz çok mükemmeline yetmeyecektir ama ne bileyim orta karar bir şeyler yaparsınız gibi geliyor. Gerisini... Ne bileyim böyle ne bileyim bir eniştenizin yazlığı vardır, kayınçonuzun ne bileyim yaylası vardır. Gerisini... Kayınbabanızın yazba evi vardır.
2: Özlersen
1: İlla ki bir şey, hiçbir şey yoksa bile ne bileyim imkanlarınız dahilinde günübirlik yaparsınız. Bir bak bizim Mersin'de Adnan Menderes Ulu Sahil çok mükemmeldir. Kara. Yani bir kamp sandalyesiyle çözebilirsiniz işi. Bakınız orada her ne kadar denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu tabelası olsa da marinanın hemen yanına bir plaj yapıldı. O da yapay bir plaj galiba. Hani çok böyle tabii ki de turistik yerler gibi olmasa da hani böyle kum mum falan filan var yani. Neden olmasın abi, ayaklarını falan denizdeki sokabilirsin yani. Zaten bizim çocukluğumuzdan bu yana olan bir taş kıran geleneği var biliyorsunuz Viranşehir Mezitli. Oralarda var bildiğim kadarıyla böyle gene yapay denize girin demiyorum da hani böyle ayağını sokarsın, elini üstüne denize sokarsın falan. Ne bileyim işte 50. yıl, 100. yıl var yakında. Soli var, Soli'nin oralarda var. Yani var bütçene uygun böyle. Ya tabii gönül isterdi ki insanlar böyle hayalini kurdukları tatile şey yapsa gidebilsinler. Ne bileyim böyle hep filmlerde gördükleri diline dolanan Hawaii sahilleri, Miami sahilleri, Kanarya adaları falan böyle. Bunlar yapılsın mı yani? Dalgancım bunlar bizim rüyamıza bile giremez ya. Ya ne bileyim. Başını da bir Bodrum'dur, Gümbet'tir, Türkbükü'dür, Ortakent'tir, Yalıkavak'tır.
2: Özlersen
1: bir ne bileyim yolu. Bir Fethiye'dir, bir Marmaris'tir, bir Çeşme'dir, Alaçatı'dır falan.
2: Başını da
1: Dalgancım ne ettin sen ya? Ha. Ya ne bileyim bir Çeşmeli'deki sitelerden birinde bir yaz tatilidir. Ya ne bileyim bir Yapraklı Koy'dur, Tisan'dır, Eğribük'tür, Barbaros Koy'dur.
2: Şunu da vuracağım.
1: Ya ne bileyim kardeş işte böyle güzel kafana göre bir tatil olaydı diyorum. Bir şey mi diyorsun kardeş? Ama ben biliyorum Türk halkını, Mersin'i de biliyorum, Mersinlileri de biliyorum. Her ne kadar bu mevsimde Mersin'imize... yakın illerden bir göç olsa da her ne kadar Mersin'imizin özellikle tatil beldelerinde özellikle plakalarda Mersin plakayı göremesek de fazlasıyla 31 plakayı, 27 plakayı, 21 plakayı, 63 plakayı, 47 plakayı, 51 plakayı fazlasıyla görüyoruz. 68 plakayı. Ya bölgenin en kolay kaçılabilecek bölgesi. Yani bu bir şikayet değil aslında, bu bir tespit. Bölgemize tatile gelen sevdiğimiz dostlarımız Adanalılar, Hataylılar, Gaziantepliler, Şanlıurfalılar, Malatyalılar, Diyarbakırlılar, Vanlılar, aynı zamanda Niğdeliler, Nevşehirliler, aynı zamanda Aksaraylılar. Mersin'imize belki günlük, belki haftalık, belki aylık tatile

Bitlisliler, Vanlılar, Siirtliler, Batmanlılar. Yani güzel ülkemin güzel insanları. Türkiye'mizin her santimetre karesi hepimizin. Hepimize yetecek kadar deniz de var, plaj da var, koy da var, güneş de var. Hiç sıkıntı yok yani. Hani sen güneşleniyorsun diye ben güneşlenmeyeceğim diye bir şey yok. Hepimiz güneşlenebiliriz. Hepimiz nasiplenebiliriz. Hepimiz değerlendirebiliriz. Hiç sorun değil yani. Güzel şehrim. Özellikle yaz mevsiminde bu kültürü cümbüşüyle daha da güzelleşiyor. İyi ki varsın Mersin, iyi ki varsın Mersin'imizin komşu illeri ve vatandaşları. Türk milleti. Derdin

0: Ankara.
1: Sanal medya her yerde. Şu an iş başında da olsanız, işinize doğru yolda da olsanız, tatilde de olsanız, evde de olsanız, nerede olursanız onun hiç fark etmez. Instagram'da gezindiğinizi biliyorum. Instagram'da gezinirken Instagram'dan radyocu Tolga'yı da takip edip direkt mesajınızı iletebilirsiniz. Instagram radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Ama şu an molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim. Sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Yeah, yeah.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şarkılar yazdım belki dinlersin diye.
1: Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi baktığınız zaman gayri ihtiyari havalar sıcak. Sıcak havalarda da tabii ki de çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani şimdi bu sıcak havaların olumlu yanları olduğu kadar çok fazla olumsuz yanları da olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlardan bir tanesi kuraklık. Her sene gündeme gelir zaten kuraklıklar. Kuraklıkla ilgili mücadeleler her sene gündeme gelir, her sene değerlendirilir. Kuraklıkla ilgili yaşanan problemler zaten hepimiz biliyoruz. Biz daha çocukken ya, biz daha yıllar öncesinde hani gelecekte kuraklık olacak, insanoğlu suya ulaşamayacak, bundan sonraki savaş, su savaşları olacak gibi birçok teori üretmişizdir. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Gelecek geldi diye bir şey söylendi. Tabii biz bunu çok anlayamamıştık o anda, ne olduğunu ne bittiğini, ama artık gerçekten alarm veriyor kuraklık. Hem böyle hakikaten dünya nüfusunun her geçen gün kontrolsüz şekilde çok fazla artmasıyla, hem de çok fazla bilinçsiz bireyin yaygınlaşmasıyla, bu sadece ülkemiz değil dünyamız genelinde. Hani maalesef tasarruf olayının algılanmamasıyla, bununla birlikte müsrifliğin yaygınlaşmasıyla, bununla birlikte artık böyle elimizdeki kaynakların, sadece su değil aslında, enerji kaynaklarının bilinçsiz bir şekilde kullanılmasıyla önümüzde çok büyük tehlikeler biz insanoğlunu bekliyor. Bakınız, biz Türkiye'yi değil, insanoğlunu bekliyor. Dünyanın her yerinde. Ve dünyada o kadar adaletsiz ve değişik bir dünya var ki, bazıları bu gerçekle çok geç karşılaşacakken, bazıları çok erken karşılaşabiliyor. Tamamen bu gelişmişlik düzeyiyle, tamamen bu büyüklük düzeyiyle, işte strateji belirleme düzeyiyle, belki de ekonomik düzeyle bağlantılı olarak. Geçtiğimiz günlerde bir olay okuduk. 2026 Türkiye dünyasında hatta 49 kişi susuzluktan hayatını kaybetti. Yani bunu okurken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Bizim ülkemizin son yıllarda en çok mücadele ettiği sıcak havaların getirmiş olduğu olumsuzlukların başında biliyorsunuz orman yangınları geliyor. Dilerim orman yangınlarıyla ilgili de bilinçleniriz. Hani bununla ilgili topyekun bir mücadele söz konusu. Devlet kanadında, hükümet kanadında, bakanlıklarda, sivil toplum kuruluşlarında, medyada, her yerde bununla ilgili uyarılar.

0: var. Biz de buna katkı sağlıyoruz elimizden geldiğince. Yani tabii ki de her insanın başına bir bekçi bir polis dikemeyeceğimiz için. Her insanın vicdanı, merhameti kendi bekçisi polisidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tabii ki de geçmiş yıllarda başımıza gelen olumsuzlukların çoğunluğunun sabotaj olduğu, bilinçli yapıldığı, yani psikolojik nedenlerden ötürü yapılan bir saldırı olduğu tespit edildi ama yine de bilinçsizce, bilgisizce, cahilce yapılma sayısı da az değil arkadaşlar. Bu konuda duyarlı olunabileceğini ümit ve tahmin ediyorum. Bir kere daha sizleri uyarıyorum. Ormanlarımız bizim ciğerimiz, kalbimizdir. Biz nasıl ki ciğerimizden nefes alıyoruz, ormanlar da, yani ülkemiz de ormanlarla nefes alıyor. Ormanlarımızı koruyalım, kollayalım. Yani mangal yapacağız diye de gidip koskoca ormanı yakmayalım. Yani sigara sağlığa zararlıdır. Tüketmemek en güzeli ama tüketiyorsak da. Hani en son bir şey diyorlar, izmaritini atarken de biraz atmayalım abi. Niye atıyorsun yani? Yani şişeleri atıyoruz. Şişeler biliyorsunuz orada mercek görevi görüyor, güneş ışınlarından. Sıcaklardan kuruyan otları, dalları tutuşturabiliyor. Ya bununla ilgili önlemleri biliyoruz aslında. Ortalama insan zekasına sahip birisi bunu bilir. Yani ama ben değilim diyorsan da.
1: Unuttum desem mi, unutmadım hala.
0: Şimdi susuzlukla ilgili mevzuya dönecek olursak. Çölün ortasında 49 kişi susuzluktan ölmüş. Yani tabii bu Nijer'de olan bir olay. Yani dinlerini bilmiyoruz ama biz yine kendi dinimizde Allah rahmet eylesin diyelim. Nijer'in kuzeyinde Sahara çölünde Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyonun arızalanması sonucu en az 49 kişi susuzluktan hayatını kaybetmiş. Nijer'in kuzeyindeki Sahara çölünde facia yaşanmış. Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyonun çölde arızalanması sonucu en az diyor. Bak sayı artmıştır, artabiliyordur belki de, biz haberimiz yoktur. 49 kişi diyoruz ya, 49 can. Bir de neden 2026 dünyasında susuzluktan? Olayda hayatta kalmayı başaran iki kişinin yetkililere haber verdiği öğrenilmiş. Kurtarma ekipler AQ arızasındaydı, aracın 3 gündür çölü bekledi. 3 gün. Bir de sıcak, bir de çöl. Allah rahmet eylesin. Görüyorsunuz bak, susuzluktan ölümlere hiç de uzak değiliz aslında. O yüzden israf etmeyelim, tasarruf edelim. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yani bilmiyorsak da araştıralım, Google'a yazalım. Yapay zeka her şeyi soruyorsunuz, bunu da sorun. Tuz tasarrufunu nasıl sağlarım diye sorun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim görünür görünmez felaketlerden, afetlerden hem Müslümanları, İslam alemini hem de tüm insanlığı korusun inşallah. Şarkıları...

bir şey. Şarkılar yazdım belki dinlersin diye. Karşılaşmasak da ömür boyunca. Değiştin her gün gözlerimin önünde. Unuttum desem de unutmadım hala.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Evet evet, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
1: Efendim, burası bir yemekçilik firması. Yani Yağmur restoran da olabilirdi ama toplu yemek organizasyonla yapıyor. Yağmur lokantası olabilirdi. Sulu yemek var, kahvaltı var, tencere yemekleri var. Yağmur lokantası olabilirdi ama Yağmur yemekçilik. Yağmur Catering yemekçiliği, toplu yemek organizasyonlarında. Yemekli düğün, yemekli nişan, yemekli toplu organizasyonlarla birlikte. Bakıyorum öylece dalıp. Aynı zamanda biliyorsunuz bizim ülkemizde, bizim gelenek göreneklerimizde cenaze yemekleri diye bir kavram var. Her ne kadar bununla ilgili dini bilginler, dinin önde gelenleri, ulema, cenaze yemeği diye bir şey yoktur. Dışarıdan taziyeye gelenler tencerede yemek yapar getirir deseler de yine de bizim geçmişten gelen bir geleneğimiz var. Taziyeye gelenlere yemek ikram ediliyor. Ha bunu cenaze sahibi yapıyordur. Ha bunu taziye gelen birileri organize ediyordur, bilemeyiz. Yani toplu yemek organizasyonu dediğimiz zaman aklımıza tabii ki de cenaze yemeği de geliyor. İşte bu tür organizasyonlarınızda da Yağmur Catering yemekçilik günde 1000 kişilik yemek kapasitesiyle hizmetinizde. Evet evet, yemeğimizi, sizin seçeneklerimizi size sunuyoruz, siz karar veriyorsunuz. Biz yemeklerimizi tencerelerimizde yapıyoruz, sıcak sıcak getiriyoruz istediğiniz adrese. Orada sizin istediğiniz şekilde dağıtımını biz yapıyoruz. Tabildot usulü kepçemizle, ekibimizle geliyoruz, dağıtıyoruz. Yani diyor ki siz bir alo deyin, şimdi arayın, öğlen ya da ikindi üzeri ya da akşam ezanına müteakip toplu yemeğiniz elinizde diyor. Yetişiriz ya. Bizim işimiz bu diyor ya. Siz ne diyorsunuz diyor. Evet evet. Ya düşünsenize, Tırmıl'da lokantası var. İş yerlerine tabildot usulü servisi var. Bir de toplu yemek organizasyonlarında istediğiniz adrese servis imkanı var. İstediğiniz kadar. 50, 100, 200, 500, 700, 1000.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
1: İşte tüm bu detaylar için Instagram Yağmur Yemekçilik takip edebilirsiniz. Direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip de mesajla bilgi alacaksanız şey yazın. Sabah Tolga'dan duyduk, selamı var deyin. Cumali Usta'ya selamımı söyleyin. Tolga'nın tanrısı, akrabalığı da. Mahallemizin çocuğu deyin. Demeriz Tolga'yı ya, bacımızın tacı, kardeşimiz ya deyin. Yağmur Catering yemekçiliği. Tolga dünyasını gururlasın ha.

Şimdi tabii yazın çok nimetleri var. Özellikle yazın bereketli meyveleri var. Yaz meyvesi diye bir gerçek var ya. Şimdi geçtiğimiz günlerde yaz meyveleriyle ilgili çok fazla ulaşamadığımız meyveler olmuştu. Çok pahalılıktan ötürü. Fakat bu geldiğimiz noktada geçtiğimiz sene dondan ötürü bazı yazlık meyvelere ulaşamamıştık ama bu sene baktığımız kadarıyla artık bolluk bereket bizlerle birlikte. Artık bolluk ve bereket mevsimi bu mevsim. Yani bilmiyorum, inşallah bir anormallik olmazsa bu sene meyveye doyacağız diyebiliriz yani. Çünkü bu sene donun vurduğu meyveler yok. Bu yıl bereket dönemi. Tarımda bu yıl hava sıcaklıkları ve yağışların beklentilere uygun gerçekleşmesiyle rekor beklentisi artarken geçen yıl dondan etkilenen meyveler başta olmak üzere çeşitli ürünlerde bolluğun yaz döneminde marketlere ve manav tezgahlarına yansıması öngörülüyor diyor. Ya artık yaz meyveleri sofrada yerimizi alabilecek ya. İnşallah bereket dönemi ise, inşallah bol bol olursa, hani şu yaz meyveleri biraz daha böyle ekonomik fiyatlarla olursa, yani benim halkım karpuza doysun, kavuna doysun ya, çileğe doysun, kiraza doysun ya, bol bol yesin, bol bol tüketsin ya. Yani Türk halkı olarak, hatta dünya halkı olarak bol bol yiyelim artık ya. Yok bir don vuruyor, yok efendim bir kuraklık vuruyor. Yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor. Ondan sonra biz olan garibanı oluyor ha. Harbiden diyorum yani, bol bol böyle tüketelim abi. Bunlar hem vitamin hem nefis. Nefsimiz çeker, o kadar pahalı bir şey alamazsak çocuklarımız mahrum kalır. Hani ben bundan 30-40 sene öncesinden bahsediyorum. Elhamdülillah bir şeye mahrum kalmadık. O zamanlar bu kadar çok... Yani şimdi tabii birçok nedeni var bunun. Yani dediğimiz gibi insanların çoğalması, insanların maalesef gözünün aç olması. Birçok nedeni var bunların. Ama şimdi geldiğimiz noktada hani bu kadar bolluk bereket varsa, insanlar da biraz vicdanlı merhametli olurlarsa inşallah bol bol şey yaparız, tüketiriz inşallah ya. Bak fiyat değişim tabloları falan yayınlanmış burada işte havasal iklimsel olaylara göre. Mesela Nisan ayında dolmalık biber 68 ile 80 arasındaymış. Haziran ayında 23-35 arasıymış. Taze fasulye 115'ten 45'e düşmüş Haziran'da. Sivri biber 145'ten 65'e, domates 135'ten 45'e. Tabi bu muhtemelen programın dinlediğiniz günlerde daha da düşüyor olma ihtimali var. Patlıcan 80'den 40'a. Kabak 55'ten 30'a, salatalık 50'den 30'a, demet yeşil soğan 65'ten 40'a, maydanoz 22'den 15'e, Antep fıstığı için düşüş deniyor ama o kadar düşmeyin, 1600'den 1400'lü rakamlara. Karpuz bizim için önemli olan bu arkadaşım. Evet bir ara ben biliyorum 70-80 şeyini gördüm ben kilosunu. Yani 20 kiloluk bir karpuz, ben dedim herhalde markette bunu artık şey takarlar, alarm takarlar. Ama şu anda 10-15 civarlarındaymış. Erik çıktığında hatırlıyorum 250-300 lira bandını. Ama şu an 50-60 bandındaymış. Kirazı hatırlıyorum yine 500 lira rakamlarmış. Çilek yine 200-250 bandındaydı. Şu anda 50-60 bandında. Elma, yani ben 150-200 civarını görmüştüm. Şu anda o da 50-60 civarında alıcı buluyormuş. Ya ya halkımız da, vatandaş da, insan da, insanlık da, insanoğlu da hani biraz gözünü doyurursa vatandaş yesin ya. Bol bol yesin abi yani. Tarladan soframıza bereket olsun. Bereket gelsin arkadaşlar, değil mi?

Canlarım benim, veda vakti geldi. Şimdi eskiden böyle soğuk havalarla ilgili, işte yağışla, karla, boranla, tufanla ilgili bir hava durumu olacak, böyle olacak. Ve sonunda da şey yerleştiriyordu. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun yeter ki sizin havanız iyi olsun diyordu. Yani bunu sıcaklar için söyleyen ilk ben olacağım herhalde. Evet doğru, Mersin sıcak bir memleket. Evet doğru, sıcak değil de nem çok nem. Evet doğru, esmiyor kardeş, esmiyor. Evet doğru. Yani insanlar şu anda belki de çalışmak zorunda, zor şartlar altında çalışmak zorunda. Belki de klimanın altında olmasına rağmen bulunduğu ortamdan memnuniyetsizlik duyan insanlar da var. Bunun da farkındayım ama bence tadını çıkartmamız lazım. Şöyle yani, oh çok sıcak, çok güzel anlamında değil de, yani Allah beterinden korusun demek gerekiyor. Yani bence bu anların da tadını çıkartmak gerekiyor. Çünkü yani biz tabii hep kaybettiğimiz şeyleri daha çok şey yaparız. Mesela şu anda havalar sıcak olmasıyla birlikte kış mevsiminin kıymetini bununla birlikte aynı zamanda daha dün gibiydi böyle yaz bittikten sonra yaz gelsin, yaz gelsin, biz yaz insanıyız falan yaz fotoğraflarını paylaşanlar derken işte o çok istediğiniz yaz geldi, bundan şikayetlenmeyin. Şikayetlenmeyeceğiz abi. Her günün, her ayın, her mevsimin kendine göre, her yaşın kendine göre bir güzelliği vardır. Ve bu mevsimin de, bu ayın da, bu dönemin de, içinde bulunduğumuz ortamın da tadını çıkartmaya çalışalım elimizden geldiğince. Yani yazın, yazın kıymetini bilelim, kışın kışın kıymetini. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun yeter ki sizin havanız iyi olsun.

0: Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga. Takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz. Hepimiz için güzel bir gün, hepimiz için güzel bir ay, hepimiz için güzel bir mevsim, hepimiz için güzel bir yaz, hepimiz için güzel bir yıl ve güzel bir ömür, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.

0: ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Başlıyor. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Yeah. Aynen.
2: Mersin efendim. 104.6.
1: Burası.

hayatımızı yaşıyoruz ama sabah erken kalkıyoruz değil mi? Sabah erken kalkıyoruz mutlu sanıyorlar değil mi? Ama oyunun kurallarına bakmak lazım. Yani oyunun kurallarında yazıyor mu acaba madde 1 sabahlar erken kalkılacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazıyor mu madde 1 uykuya doyulmayacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazılıyor mu? Yani çocukluğunuzdan bugüne kadar hep erken kalkacaksınız diye. Yani bilmiyorum şimdi aramızda. Şimdi ben kreş çocuğu değilim. Ben ilkokuldan başladım okumaya. Ama şimdi kreş çocuklarımızı görüyoruz 3 yaşında 4 yaşında falan. Onlar da harbiden sabah erken kalkmak durumunda kalıyorlar. Şunu hesap etmek için sordum. Yani ortalama 3 yaşında kreşe gitmek için kreş servisi için erken kalkıyorsun. Sonrasında ilkokul çağın geliyor. İlkokula gitmek için erken kalkıyorsun. İlkokul 4 sene sonra ortaokula gidiyorsun. Yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Sonra orta öğretim bittikten sonra yani ortaokuldan bahsediyorum liseye yazılıyorsun. Lisede de yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Tam liseden mezun oluyorsun o be diyorsun üniversiteye yazılıyorsun. Kazanıyorsun falan gidiyorsun. Sonra orada da derse yetişmek için erken kalkıyorsun. Okul bitiyor tamam artık erken kalkmaya gerek yok. Bir şeye yetişmek zorunda değilim falan diyorsun. Sonra işe giriyorsun yine erken kalkıyorsun. Sonra işi bırakıyorsun. Daha home office çalışıyorsun. Günümüz teknolojisi, 2026 teknolojisi. Programları evden yapıyorsun. Radyo programcısın. Ulan sabah 7'de programa giriyorsun. Yine erken kalkıyorsun. Allah esirgesin yani. Sonra ortalama o 20 yıllık, 20 yıl sürüyor mu eğitim hayatı? 16 falan işte. Evet, ortalama 16 yıllık eğitim hayatının sonrasında ortalama 34 yıllık iş hayatı toplarsanız eğer ki 50 yıl yapıyor. Çocukluğu falan katın ortalama 60. 60'tan sonra uyuma imkanın var ama uyuyamıyorsun. Çünkü artık uyumaktan sıkılıyorsun. Çünkü artık emekli kafasındasın. Çünkü artık erken kalkıp ortalığı karıştırman gerekiyor. Her şeye müdahale etmiyorsun. Tabii canım. Erkenden gidip yani şu sana beleş olan serbest kart alıp da bindiğin belediye otobüsüne bir binmen gerekiyor. Belediye otobüsünde bir insanlara evladım ben yaşlıyım bana yer versene demen gerekiyor. İnsanlarla müthiş kavga etmen gerekiyor. Ben senin deden yaşındayım oğlum ayıp değil mi lan sonra bana yapar. Yani ben buradan şu özeti çıkartıyorum arkadaşlar. Yani doğduğumuz andan itibaren belki de 1-2 yaş özellikle uyutmaya çalışıyoruz değil mi? Yeni doğan bebeği ama sonra belli bir 3 yaşından sonra kaldırmaya çalışıyoruz. Düşünsenize eğer sizi anneleriniz uyandırıyorsa gerek ilkokula giderken gerek ortaokula liseye gerek böyle hala ailenizde yaşayıp da işe giderken aile uyandırıyorsa anne düşünsenize bebekliğinizde uyu diyordu.

uyan diyor. Yani o zamanlar uyu diye mücadele veriyordu, şimdi uyan diye mücadele veriyor. Ya öyle ya da böyle uyanmak lazım arkadaşlar. Yani uyu uyu nereye kadar? Yata yata karpuz büyür. Hangimiz karpuzuz? Ben değilim şahsen. Efendim hoş geldiniz. Burası Tolga Dünyası programı. Efendim hoş geldiniz. Güzel bir programa denk geldiniz. Harbiden diyorum var ya, böyle dinlediğiniz zaman kendinize geleceksiniz. Dinlediğiniz zaman böyle inanılmaz enerjik olacaksınız. Günün neşeli başlayacaksınız. Dinlediğiniz zaman belki size genel kültürle ilgili, genel yetenekle ilgili bir şey katmayacağız. Yani ne bileyim, gireceğiniz böyle bilgi yarışmasıyla ilgili sorularla karşılaşmayacaksınız. Veyahut da şu an dünyada, ülkede neler oluyor, bununla ilgili bilgi sahibi olmayacaksınız. Ama emin olun güzel eğleneceğiz. Hep birlikte acayip eğleneceğiz. Bro! Hadi gel.

Şimdi tabii hepimiz erken kalkıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Yapmamız gereken ödevler, görevler var. İşte bizim de bir sorumluluğumuz var. 30 yıllık tecrübesiyle Cuma Ali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünya. Evet evet. Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Efendim Tırmın Sanayi Sitesi'nde Yağmur Yemekçiliğe ait bir lokantası var. Lokantasında sabahları kahvaltı servisleri var. Aynı zamanda gün içerisinde sulu yemekleri var. Pilavları var, çorbaları var, salataları var. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servisleri var. Aynı zamanda düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonları için güzelce tencereleri kaynıyor. Aynı zamanda Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 300 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 250 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. 200 liraya şu an tedavüldeki en büyük para biriminden bahsediyorum. 2 tane yüzlükten bahsediyorum. 4 tane ellikten 200 lira. Tabii şaşırırsınız çünkü 200 liraya ne tantuni yiyebilirsiniz, ne lahmacun yiyebilirsiniz, ne kebap yiyebilirsiniz. Ama 200 liraya Yağmur Yemekçilik'te bol bol yiyebilirsiniz. Ana yemeği pilavı salatasıyla 3 çeşit yemek. Hasretim. Yanında limonu, biberi, ekmeğiyle sadece 200 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Yağmur Catering.

0: çeşit yemek. Ana yemeği pilavı, salatası, limonlu biberi ekmeğiyle beraber sadece 160 Türk lirasına. Değil. Değil, dur. Sadece 200 lira, 200. Lan birdenbire %20 indirim yaptım. Her şeyde fiyat artınca. Evet evet, yağmur yemeklikte ana yemeği pilavı, salatası, limonu biberi ekmeğiyle beraber bol bol yağ az öde, 3 çeşit yemek sadece 200 lira, 200 lira, 200 lira. Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmalı'da hizmetinizde. Telefon 0542 144 4602 0542 144 4602.

Tolga Dünyası'nın WhatsApp numarası kaydetmeyenlerin ise 0546-977-8432. Kaydet numarayı yolla mesajını. 0546-977-8432. Gönder gelsin mesajını. Yolla gelsin mesajını.

0: Ben de saatte vedalar sevmem. Ben de gidiyorum ama geleceğim. Birkaç dakikaya tekrardan buradayım. İşimin başında, görevin başında olacağım. Ayrılmayın, hemen geliyorum.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34. Busamom'da yol

0: yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu

0: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
5: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
9: SML Restorant ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 45 90.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzet

0: de buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
6: Tolga Dünyası.
7: Tolga Dünyası.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
8: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ale. Yeah. İstersen dolar dolar yerinden oynar oynar. Sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar. Yani bunu şey diye düşünebilirsiniz. Sabahları uyandırılamayanlar, uyanamayanlar, uyandıramadığınız insanlara bir

bir ceza şeklinde. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar. Canlarım benim. Bir kere daha günaydınlar olsun. Bir kere daha hayırlı sabahlar olsun. Bir kere daha sabah şevleriniz hayır olsun. Bir kere daha gününüz aydın olsun. Bir kere daha güzel, bereketli, hayırlı bir gün olsun. Bir kere daha programa hoş geldiniz. Bir kere daha welcome, welcome to Tolga Dünyası. Tolga in the world. Canlarım benim. Günü nasıl başladınız bilmiyorum ama yani birçok şekilde olabilir ya. Belki de uykusuz başlamış olabilirsiniz. Belki de mutsuz başlamış olabilirsiniz. Belki de sıkıntılı başlamış olabilirsiniz. Problemli başlamış olabilirsiniz. Belki de çok değişik bir ruh haliyle başlamış olabilirsiniz. Belki de gece sabaha kadar uyuyamamış olabilirsiniz. Belki de zorla uyandırılmış olabilirsiniz. Uykunuza doyamamış olabilirsiniz. Belki de hunharca uyandırıldığınız için mutsuz olmuş olabilirsiniz. Ne bileyim, daha birçok şey sayabilirim bu ve buna benzer ya. Hangilerini sayayım? Öyle ya da böyle siz bitti demeden bitmez. Öyle ya da böyle bir şekilde kalktıysanız, bir şekilde yola koyulduysanız, bir şekilde hayata adapte olmaya çalışıyorsanız, bu demek oluyor ki, bu demek oluyor ki siz bitti demeden bitmez bro. Tabii ya. Yepyeni bir gün, yeni umutlar, yeni heyecanlar, yeni sevinçler. Umarım almayı ümit ettiğiniz yeni haberler, yeni müjdeler. Umarım beklediğiniz ve sizin hayatınızı olumlu şekilde değiştirecek güzel olaylar. Umuyorum ki umduğunuzdan daha güzel bir sabah, daha güzel bir gün. Umduğunuzdan daha güzel bir hayat sizleri bekliyordur. Umuyorum ki bugün alacağınız haberle birlikte hayatınız olumlu yönde değişecektir. Canlarım benim, işte boşuna mı diyoruz sabahınız hayır olsun diye? Boşuna mı diyoruz hayırlı sabahlarınız olsun diye? O zaman bir kere daha gününüz aydın, sabah şevleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Seni tek geçerim bu alemde diyorum.

Ya şimdi güzel ülkemizde, güzel ülkemizin güzel şehirlerinde, güzel beldelerde, güzel yaşam alanlarında çok değişik şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ama sadece buralarda değil, aynı zamanda dünyanın birçok bölgesinde de çok tuhaf şeylerle karşılaşıyoruz. Yani duyduğumuz zaman hakikaten böyle afalladığımız, duyduğumuz zaman hadi canım falan diyeceğimiz şeyler de karşımıza çıkıyor. İşte onlardan bir tanesi çok enteresan, çok değişik. Bilmiyorum sizin karşınıza çıktı mı? Çıkınca siz de düşününüz ama biz bunu bir radyo programı vesilesiyle ele alacağız. Biraz daha farklı yönlerinden mevzuya bakabiliriz. Efendim haber şu şekilde.

düştü önümüze. Evlat edindikleri 12 yaşındaki kızın 37 yaşında olduğu ortaya çıkmış. Dur ya, nasıl öyle? Bir dakika ya, bir dakika. Şimdi biz sanal medyada hani ilk böyle bakışta Adriana Lima'ya benzeyen fakat karşı karşıya geldiğimizde kezban olan insanları biliyoruz. Hani sanal medyada kullanılan filtreler, sanal medyada kullanılan yöntemlerle kendilerini çok farklı yapan insanlar biliyoruz. Ne bileyim, gözlerini renklendiren, saçını zayıflatan, yüzünü değiştiren insanlar görüyoruz ama çok farklı bir şey değil mi ya? 12 yaşında. Yani kızın 37 yaşında, 12 yaşında gösterme. Bu nasıl olabilir? Detaylarına bakalım. Nasıl yani ya? Şimdi biz baktığımızda Allah korusun, Allah esirgesin. Şimdi birine bakıyoruz mesela, şey mi oluyor? Hani biz 12 yaşında olduğunu düşünüyorum, 37 abi, 25 yaş fark var ya. Olabilir mi? Şimdi 65 yaşındaki birisinin kendisini 40 yaşına göndermesi, göstermesi biraz ihtimal dahilinde. Ama 37 nire, 12 nire kardeş. 37 kadın yala, 12 çocuk lan. Temel eğitim 12'ye kadar değil mi? Yani ilkokul 1, 2, 3, 4, 4 gibi oluyor herhalde. Ya da 12 orta 1 oluyor galiba değil mi? Abi böyle bir şey olamaz. Olayın aslı neymiş peki? Olayın aslı şuymuş. 37 yaşındaki kadın şiddetten maruz kalıyormuş. Şiddetten bir yerlere evlat edindirtmek istiyormuş. Tabii ki de 37 yaşındaki bir kadını kimse evlat etmek istemeyince ben 12 yaşındayım demiş. Kendisini şiddet mağduru 12 yaşında bir çocuk olarak tanıtan 37 yaşındaki bir kadının hayırsever bir ailenin yanında 14 ay boyunca çocuk gibi davrandığı ortaya çıkmış. Şimdi çocuk gibi davranan kadınlar falan oluyor yeni sevgililer böyle denince. Ha küçük bakıcık, sen beni çok mu üzüldün sen? Sen beni çok mu demiyorsun sen? Buna benzer şeyler mide bulandırıyor bende. Hoşuna gidenleriniz vardır, sonuna kadar saygı duyarım ama hani abim böyle bir olmuyor da değil yani. Sen beni çok mu demiyorsun sen? Kendini öpmek mi yok? 14 ay diyor lan, 14 ay boyunca çocuk gibi davranmış ya. Kadının kurduğu akıl almaz yalanlar zinciri ailenin bir akrabasını şüphelenip polise ihbar etmesiyle son bulmuş. Oo, olaya bak. Yalnız bizim için sevindirici bir olay var. Bu mevzu bizim ülkemizde veya bizim komşu ülkelerimizde olmamış. Yani uzaktan yakından bizimle alakası yok. Sadece bilgi anlamında paylaşılmış. Bu konu Brezilya'da gerçekleşmiş. Olay Brezilya'nın Joinville kentinde meydana gelmiş. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki dolandırıcı kullanarak yerel bir kiliseye sığınmış. Olay örgüsü. Kilise görevlilerinin ailesi tarafından ağır istismar adını ve canını kurtarmak için kaçtığını söylemiş. Kendisini 12 yaşında bir çocuk olarak tanıtmış. Öncelikle kilisedeki görevli. Papaz mıdır, rahip midir, rahibe midir bilmiyoruz. Kadının çizdiği mağdur tablosuna tamamen inanan kilise cemaati önce maddi yardımda bulunmuş. 37 yaşındaki bir kadın, ben 12 yaşındayım ya daha. 12 yaşındayım ben daha. Sonra hayırsever bir aile bulmuş. Kadını evlatları gibi bağırlarına basan aile kısa süre sonra ona derin bir sevgiyle bağlanıyor. Hıh lan. Hayır, şimdi bu çocuktur da 17 yaşındadır deyip de 12 yaşındadır deyip de ne bileyim. Çok daha böyle mahrem olaylar da olabilir. Nasıl olsa çocuk falan. Halbuki kadın 37 yaşında. Sonra da yakalanınca hormon ilacı kullanıyorum demiş. Sonra da inandırıcılığını artırmak için konuşurken ses tonu bir çocuk gibi ayarlamış. Merhaba, ben Tolga. Henüz 12. O da ben bile beceremiyorum. Babam beni bulur deyip okula gitmemiş. 14 ay boyunca sürmüş bu mesele ya. Bakın ben size söyleyeyim. Bu haber kendisini 12 yaşında tanıtan 37 yaşındaki bir dolandırıcı kadın haberi. Siz de karşınıza çıkıp da vay efendim ben senin bildiğin kızlardan değilim diyen. Vay efendim senden önce elimi bile tutmadılar. Vay efendim, elime erkek eli değmedi, elime kız eli değmedi diye yalanlar da. Eminim, bu ve buna benzer. Ya da erkekler.

kadın nasıl olsa evleneceğiz falan yalanlarından. Ya da erkeklerin dikeyden bir şey olmaz yalanlarından. Ya ne bileyim işte, sizi öyle ya da böyle dolandırılmaya çalışan kötü niyetli insanların kötülüklerinden. Önce siz kendinizi koruyun, sonra Rabbim hepimizi bu tür insanların şerrinden korusun. 37 yaşında 12 yaşındayım diye nasıl lan? 12 yaşında 37, 12, 25 nasıl olacak?

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Efendim duyduğunuz gibi 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası. Tabii devir ekonomi devri, devir tasarruf devri, devir idare devri, devir kaliteyi ucuz alma devri. İşte tüm bu özellikleri siz de barındırıyorsanız, siz de doğru söylüyorsun Tolga. Bol bol yiyelim, az az ödeyelim diyorsanız.
0: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? Bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 400 değil, 300 değil, sadece 200 lira. Öyle az az falan değil ha. Bol bol ye, az az öde, 3 çeşit yemek. Sadece 200 lira.
0: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Duyduğunuz gibi ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla, limonuyla, biberiyle, ekmeğiyle 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Taze fasulyesiyle kuru fasulye.

0: Saç tavasıyla, patlıcan kebabıyla, içli köftesiyle, mantısıyla. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yanında pirinç pilavıyla, bulgur pilavıyla, makarnasıyla, çorbasıyla. Ya da isterseniz cacığıyla, yoğurduyla, salatasıyla, meyvesiyle, ayranıyla, şalgamıyla. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Gel vatandaş gel. Yağmur Catering yemekçilikte. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Ya. Tolgacığım biz nasıl gideceğiz oraya ya diye düşünmeyin. Çünkü iş yerlerinde tabilde 30 sürü servis var. Toplu yemek organizasyonu. Kaç kişisiniz iş yerinde? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Fark etmez. İş yerlerine toplu yemek siparişlerinde de Yağmur Catering yemekçilik hizmetinizde. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın, bağlantı kurun. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, direkt mesaj yazın, bilgi alın, çalışmaya başlayın, bağlantı yapın ya.
2: Şu anda Tolga dünyasındasınız.

Artık yaz mevsimindeyiz. Yaz mevsiminde özellikle bu sıcak havalarda, özellikle Mersin'in neminde, özellikle bir de esmiyorsa, özellikle bir de bunalıma giriyorsak. Ama sizin alternatif çözümleriniz vardır. Bunların başında ve en insani olanı klimalar. Kapalı mekanlarda çalışanlar bir şekilde klimaya yükleniyorlar. Alternatif

olarak eğer ki bulunduğunuz bölgede hani böyle iki, karşılıklı iki pencereyi açınca ceyran yapma mantığı var ya, belki de bu alternatif. Bu serinlemenin yazı daha kolay, daha sorunsuz geçirmenin alternatiflerinden bir tanesidir. Ceyranlı arasında kalmak. Kışın ceyran kalmak rahatsız edebilir ama yazın çok faydasını görürsünüz. Ne bileyim, belki bulunduğunuz ortamda böyle hani bir ağacın gölgesinde böyle bir çınar altında falan çalışma şansınız var. Herkes plazalarda çalışıyor diye çalışacak diye bir kanun yok ya. Ne bileyim, belki de hakikaten böyle güzel bir sayfiye yerinde, güzel böyle bir ne bileyim yaylalık bir yerde, püfür püfür esen bir yerde çalışan var. Dalgancım, bizim buraların havası müthiş ya. Yemin ediyorum, yayla yayla falan. Öyleyseniz çok şanslısınız. Ya da belki de hafta sonunu iple çekenlerden de olabilirsiniz. Haftan sonu gelsen de bir denizden gitsen ya. Haftan sonu gelsen de kızgın kumlardan senin sulara atlasan. Şenzong'da böyle uzansan ya. Haftan sonu gelsin var ya. Denizden koşacağım, koşacağım, koşacağım. Atlayacağım, bir daha çıkmayacağım ha. Sabah saat 9'dan gireceğim. Akşama kadar yüzeceğim, çimeceğim ya. Diyoruz hafta sonu geliyor, kendimizi kaldıramıyoruz. Şenzong'a bir uzanıyoruz, kakasımız gelmiyor değil mi? Böyle şey oluyoruz böyle. Haftanın yorgunluğu. Tabii canım ya. Hani biz şey böyle Miami sahilleri, Hawaii sahilleri falan diye şey yapıyoruz, hayal kuruyoruz. Ama gerçekte olanlar işte bizim bildiğin Taşkıran, Atatürk Parkı, Marina'nın oradaki iskele, işte 100. yıl falan diye böyle gidiyor. Buna da şükür ya. Deniz olmayanlar da var. Biliyorsunuz ben programları genel olarak Ankara'dan yapıyorum. Gerçi şu anda nerede olacağım ben de bilmiyorum. Ama büyük olasılıkla Mersin'de olma ihtimalim var. Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde olabilirim. Seviyorum oraları. Evet evet. Yani çocukluğum değilse bile gençliğimin geçtiği yerler diyeceğim. Hala gencim. Gençliğimin ilk yıllarının geçtiği yerler diyebilirim. Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi. Çeşmeli mahallesinin o yazlık siteler var ya, tatil evleri, tatil köyleri. Oh mis. Tabii canım. Bu hayat böyle. Kimileri hafta sonu denize havuza girmek, güzel bir gün geçirmek için 6 gün çalışır, bir gün tatil yapar. Kimileri programının kaydını yapar, haftanın 7 günü sürekli zaten kumsaldadır, plajdadır, tatildedir, rahatındadır ha, ekmeğindedir ha. Kim bilir, belki de şu anda havuz başında güneşleniyorum. Kim bilir, kızgın kumlardan serin sular atlıyorumdur. Kim bilir, belki sup yapıyorumdur, sörf yapıyorumdur. Kim bilir, belki açılmışımdır sandalla, böyle balık işi falan vardı. Hepsi olabilir mi? Olabilir. Yani Tolga'dır, ne yapsa yedir deyip olayı tatlıya bağlayabiliriz. Canlarım benim. Nazar etmeyin ne olur. Çalışın, sizin de olur. Mesleğimin 30. yılını kutluyorum. Bırakın da biraz emekliliğimin tadını çıkarayım yani.

0: etti.
1: Instagram radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram radyocu Tolga'dan direkt mesajınızı gönderin, iletişim kuralım mı? Hemen bir mola verelim, ihtiyacımızı giderelim mi? Çayımızı alıp gelelim sonra kaldığımız yerden. Devam edelim.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Buradan ahd ediyorum. Eğer olur da ben bir gün program halinde, program esnasında takdir-i vuku bulursa şirketin önüne benim heykelimi yapın, heykelimi. Bornozlu bir heykel istiyorum, bornozlu.
3: Tolga Dünyası. Tolga.
4: Şapkanlar gelsin, şapkanlar.
1: Gelsin bakalım. Ali dayı.
3: Tolga Dünyası.
1: Yollarda dinleyenlerin yolları açık olsun inşallah.
5: Tolga Dünyası.
1: Mesela dinleyici şeyi soruyor. Tolga kaç santim bu?
6: Tolga Dünyası.
1: Müdür. Aha, hareketlendi lan.
7: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Sen şimdi bu yanında oturan adamın anası mısın? Benim anam niye senin gibi değil ya?
3: Tolga Dünyası.
1: Keşke de annen babana da o gece olmaz başım ağrıyor diyeydi.
3: Tolga Dünyası.
1: Yalanın varsa buradan kalkmam nasip olmasın. Hem pembe hem de kalpler var üzerinde. Aklınıza ne geliyorsa abi. Aklınıza ne geliyorsa.
5: Tolga Dünyası.
1: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
8: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

yoldasınız, yollardasınız. Yani havalar sıcak olunca insan zaten yeteri kadar gergin oluyor, yeteri kadar moralsiz oluyor, yeteri kadar canı sıkkın oluyor. Bir de üzerine trafik eklenince, trafiğin sıkışıklığı, trafiğin keşmekeşi, trafiğin kaosu insanı daha fazla geriyor. Bir de trafik kurallarına uymayanlar da var ya. Aslında çok basit kurallar var.

normal şartlar altında aracımıza her bindiğimizde aracımızı şöyle bir kontrol etmek lazım. Etrafında şöyle bir dönmek lazım. Lastiklere, tekerlere, aynalara, camlara bir bakmak lazım. Nedir? Çizilmiş mi, vurulmuş mu, kırılmış mı? Tekerin havası inmiş mi? Camlara bir şey gelmiş mi, bir şeyler dökülmüş mü falan diye. Sonrasında aracımızı besmeleyle açmamız ve oturduktan sonra emniyet kemerini bağlamadan öncesinde aynaları kontrol etmek lazım. Sonra çalıştırmadan emniyet kemeri takmak lazım. Tabii canım, bir sakin olmak lazım. Bunlar hemen hemen her araca bindiğimizde yapmamız gerekenler. Sonrasında sabırlı olmak lazım her şeyin başında. Trafiğe çıktığımızda hani böyle yola girdik ya, hani nereye döneceğiz, sağa sola nereye, bunu bildirmek lazım. Sinyal diye bir şey var, bunu yapmayan birçok insan var. Bunu yapmayan insanların affına sığınarak şunu söylemek istiyorum. Ortalama insan zekasına sahip, ortalama bir IQ'ya sahip her insan o araçların sinyal verme kolunun ne amaçla koyulduğunu ve hangi durumlarda sinyal vermesi gerektiğini bilir. Bak, ortalama insan zekasına sahip, ortalama IQ derecesi diyorum. Ben vermiyorum kardeş, hayırdır lan her seferinde lak lak lak lak ses duyacağız diyen varsa saygı diyorum. Allah kardeş, ben sinyal mingal vermiyorum ha. Hayırdır oğlum bro. Tamam ya, sizi ayıl şey pardon, sizi kararlarınızla baş başa bırakalım ya. Hani böyle önünüzdeki ve arkanızdaki insanlar da ona göre hareket edecek ya. Hani siz sağa dönüyorsanız o da ona göre bir şey yapacak ya, sola dönüyorsanız. Öncelikle bu. Sonrasında direksiyon başında telefon kurcalanmaz. Yani eskiden telefonla konuşulmaz diyorduk ama şimdi konuşmak ne, adam okey oynuyor. Tabii canım, şeker patlatıyor. Direksiyon başında telefonla oynanmaz, kurcalanmaz. Telefon orada durur. Çok önemli bir şey varsa, biri arıyorsa, acilse, trafikteyim sonra konuşalım der, kapatırsın. Dayı sen ne yaptın? Nasıl gidiyor? Hatırlıyor mu lan 3 sene öncesinde seninle denize gittiydik ya? Yani geyik muhabbetinin dedi bir. Vallahi bro, 5 sene önce bir manita yaptım kendime, tamam mı, denize gittin. Lan bırak lan, senin fantazi dünyanı biz niye? Telefonla kurcalanmaz arkadaşlar. Telefonla gereksiz muhabbetler, gereksiz iletişim kurulmaz. Muhabere, muharebe. Muhabere, hep ikisini karıştırmışımdır ha. Muharebe, savaş, muhabere. Abi muhabere. Yani telefonla oynanmaz işte ya. Tamam mı? Sonrasında trafiğin aktığı yerlerde sağa ve sola dönüşlerin serbest olduğu kavşaklar var. Yani normalde diğer araçlara kırmızı yanarken yüzmeli ışık yanar, yani sağa dönebilirsiniz diye ya da sola dönebilirsiniz. Orayı kapatan dangala... Pardon. Bak bunu yapan çok insan var biliyorum, sonradan karşılaştığımızda söylüyor. Tolga geçen çok ağır konuştun ama ya. Lan neresi ağır oğlum? Yani trafikte sağa ve sola dönüşün serbest olduğu yerlerde sağa ve sola dönmeyeceksen, orayı kapatıyorsan, ne diyeyim, dünyanın en iyi niyetli, en mükemmel, en kaliteli insanı. Bakınız, ortalama bir IQ'ya sahip ya da ortalama bir insan zekasına sahip olan bir kişi sağa ya da sola dönüşlerin serbest olduğu yerlerde sağa ya da sola dönmeyecek, orayı tıkamaz. Arkasında kornaya basıyor, öyle duruyor. Bekle, çatlama lan. Yani bunu yapan insan olamaz. Olsa olsa ama çok yapıyorlar ya. İşte yazın sıcağında zaten trafik ayrı bir kaos. Bir de düşünsene, sağa döneceksin. Sağ sana serbest. Ama önünde 10 tane araba var. Hiç alakası yok. Yani sağ, orası boş ya. Bak sol tarafta bekleyen 20 tane araç var. Yan yana böyle 3 sıra. Ama bu abi en sağdakinin en ucuna gidiyor. Oraya dönmeyecek normalde. Arkadan gelenleri de böyle engelliyor. En sonu yeşil yanınca da tak öne geçiyor şey gibi. Ya ne gibi? ok gibi. Ok atılandı değil mi? He. Bunu da yapmayın arkadaşlar. Bir de hani hız kurallarına uyun diyoruz ya, tabii ki de hız sürettir, hızlı olmayan ama hızlı abi kanı gibi yavaş giden var ya, yemin ediyorum ya. Hani baktığın zaman şimdi ortalama standart belli 50 kilometre, saatte 50 kilometre.

Abi yemin ediyorum 10'la 20 ile böyle. Takmış ikinci vitese tin tin tin tin tin. İşi gücü yok, aylak aylak geziyor. Yani fatura yatırmaya giden dayılar gibi posta. Ya şimdi sola geçeceksin geçemiyorsun, sağa geçeceksin geçemiyorsun. Arkadan kornalar, cartlar, curtlar. Yani anlayacağınız zaten hayat zor. Zaten hava sıcak. Zaten insanlar bunalımda. Zaten dünya iyi bir yere doğru gitmiyor. Zaten hepimizin bin bir türlü derdi var. Abi hayatımızı kolaylaştıralım, zorlaştırmayalım. Yapmayın bunu ya. Lütfen bakınız basit ya. Sağa sola dönerken sinyal verin. Sağa sola dönüşün serbest olduğu yerlerde dönmeyecekseniz orayı tıkamayın. Telefon kurcalamayın. Kanı gibi yavaş gitmeyin, çok da hızlı gitmeyin. Belli başlı insani kurallar. Yani ortalama bir IQ'ya sahip, ortalama insan zekasına sahip insanların çok rahat başarabileceği eylemler. Ya ben söyleyeyim de yerinizi

0: İnsanoğlu 3 temel şey için hayatını idame ediyor. Bunlardan bir tanesi beslenme, bir tanesi barınma, bir tanesi üreme. Yani üremeyi öyle ya da böyle bir şekilde hallediyor. Hallettiğimizi varsayalım yani. mesela acıktan diyelim yani. Barınma da öyle ya da böyle barınıyoruz bir yerlerde, beslenme. Beslenme normal standartlarda insanoğlu için 3 öğüne ayrılmış. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği. Sabah kahvaltısının tavsiyesi güzel sıkı bir kahvaltı, mutlu bir sabah. Akşam yemeği yine aileyle beraber hep beraber sofraya oturma ve keyifli zaman geçirme. Öğlen yemeği de genelde iş yerlerinde. Ayaküstü atıştırmalık. İşte şu anda sizin iş yerinizde böyle size güzel, kaliteli, lezzetli, uygun, mükemmel yemekleri sunan bir yer yoksa, varsa da değiştirmek istiyorsanız, size tavsiye edeceğimiz firma
1: Sulu Yemek ve Kahvaltı'da Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Evet, şiddetle tavsiye ediyoruz. Kalite

0: Çilek.
1: İşte tüm bu tanıtım ve sloganlarla birlikte.
0: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamayın ha. Ondan sonra çalışanlar değmez, şey demesiniz de. Baba vallahi bir yemek geliyor kardeş, biz anlamıyoruz bu yemeği ya. Çok da mutlu olduğumuz söylenemez yani ha. Bak ben size söyleyeyim, problem yaşarsın bizimle. Ya çalışan ne ister? Ya öncelikle hijyenik bir ortamda yapılmış olmasını ister. Güvenmek ister, yemek yediği yere güvenmek ister. Tabii ki de lezzet ister, doyuruculuk ister. Tüm bunlarla birlikte kaliteli böyle bir sunum ister. İşveren de ne ister? Ekonomik olsun, uygun fiyatlı olsun ister değil mi yani?
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
1: Kaliteli yemeğin adresi.
0: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerinizde Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliğin lokantası, mutfağı, ana binası, Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri, postane yanında. Bir telefonla, Instagram'dan bir siparişle adresinizde. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip edin. Direkt mesaj gönderin. Sizin de yemekleriniz Yağmur Yemekçilik'ten gelsin. Unutmayın, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem doyurucu, hem kaliteli, hem uygun, hem ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik.

0: Canlarım
1: 1990...
0: benim. Dur ya, bir şey yapalım, anons yapalım. Hemen mola verelim, ihtiyacımızı giderelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.

0: severiz. Yeah, yeah.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.

0: ettiğinizde.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri İletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı, yıllık

0: sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
10: Tolga Dünyası.
11: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
12: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
9: Hani bazen hayatta böyle çok enteresan bir şekilde karşınıza çıkan çok olaylar sizi mutlu ediyor ya. Hani bazen küçük şeylerle mutlu oluyoruz. Son zamanlarda hakikaten gündeme bomba gibi düşen, dillere pelesenk olan, gerçekten de böyle benim şahit olduğum birçok insanın duyduğunda gülümsediği vay be sevdiğim şarkı şu an radyomda dediği güzel bir çalışma. O işte sizde olsun mu? İşte sizin sevdiğiniz şarkı radyomuzda. Senden vazgeçemem.

0: yavrum, ben seni öyle şöyle böyle kandıralı Ferdi gibi oldum. Yani geçtiğimiz günlerde bayağı uzun süre öncesinde Bayhan hayatımıza yıllar öncesinde girdi bir müzik yarışmasıyla. Sonrasında bu müzik yarışmasında yaşanan sansasyondan sonra hepimiz yakından tanıdık, takip ettik. Çoğumuz mağdur olduğunu düşündük. Çoğumuz ona hak verdik. Fakat sonrasında aradan geçen zamanla birlikte popüler oldu. Popüler olmasının yanı sıra aynı zamanda insanlar tarafından yakından takip edildi, benimsendi. Ve daha da bunun da ötesinde ne oldu? En son Survivor'a katıldı. Survivor'a katılmasıyla birlikte de geniş kitlelere hitap etti. Kendisini daha iyi anlatabildi. Kendisini daha iyi ifade edebildi. Bu da bize güzel şeyler sunması için bir imkan sağlamış oldu. Ve işte yıllardır birçok sanatçıdan dedik ama en çok Müslüm Baba'nın söylediği şekilde aklımızda. Bak sabah sabah sizlere böyle detoks vermeye çalışıyorum. Sabah sabah sizlere enerji vermeye çalışıyorum. Her ne kadar seçtiğim şarkılar biraz böyle melankolik gibi görünse de yine de ilk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül çağımda. Öyle yer etmiştin kalp ocağımda. Sıla mı, hasret mi, adını sen koy. Ayhan Baba. Bir de Bayhan yorumuyla dinleyelim ya.
1: Ben sen, seninle bile. Uslat mı, hasret mi, adını sen koy. Aşkımla yakıp da düşürdün dile. Sevgimi, nefret mi, adını sen koy.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

Şimdi hepimiz oyuna dahil olmaya çalışıyoruz. Hepimiz oyunu kurallarına göre oynamaya çalışıyoruz. Hepimiz bir şekilde hayatımızı idare etmeye çalışıyoruz. Hani bir şekilde emek veriyoruz, karşılığında para alıyoruz. Hepimiz bir mücadele içerisindeyiz, değil mi? Hani çoğumuz şikayetçiyiz bu konudan. Sevmediğimiz işi yapan insan sayısı çok fazla. Çoğumuz bu konudan serzenişteyiz. Çoğumuz hakikaten ciddi problemler, sorunlar, sıkıntılar yaşıyoruz ama yine büyük bir kısmımız da sevdiği işi yapıyor, severek yapıyor. Aile şirketi anlamında. Hani ne bileyim böyle güzel bir iş kurmuş, hani tezgahını kurmuş. İyi tezgah bir şekilde ilerliyor. Bu şekilde olan insanlar da var. Bazılarımız özel sektörde, bazılarımız esnaf, bazılarımız hani hepimizin farklı hikayeleri var. Memurlar da var tabii ki. Memurlardan gidebilen, şimdi hepimizin bir oturmuş algısı vardır memurla ilgili. Hani hep şey olayı vardır ya. Öyle. İşte bugün git yarın gel mantığı, işte memurun işini çok yapmaması var. Bu algı artık ufak ufak yok olmaya başladı. Günümüz

içerisinde hakikaten çok fedakarlık yapan, hakikaten insanlara yardımcı olmak için mücadele eden iyi insanlar, kaliteli memurlar da var. Tabii bunların tersi olursa artık iletişim çağındayız ya, hemen gün yüzüne çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Bakınız, iki ayrı insandan, iki farklı kadından, iki farklı memurdan bahsedeceğim. Şimdi ben bunu memur diye söylememin nedeni, çünkü haberde bu şekilde geçiyor. Şimdi hemen önceki şeyi, kötü örneği size anlatayım. Vatandaşla alay eden adliye personeline soruşturma başlığı var. Biliyorsunuz hepimiz böyle TikTok, Instagram, işte Facebook falan gibi şeylere giriyoruz. Hani içerik üretmeye çalışıyoruz, belki paylaşım yapıyoruz hani. Ama bazılarımız bunu çok fazla ciddiye almış durumda. Yani bizim de tavsiye ettiğimiz, şimdi baktığımız zaman eğlendiğimiz, güldüğümüz, takdir ettiğimiz içerik üreticileri, fenomen de deniliyor bunlara. Influencer da deniyor. Olduğu kadar az da olsa sayıları. Ama yadırgadığımız insanlar var. Bakınız şimdi artık insanların bazılarını şuna kodlamış durumdalar. Yani açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, hani kendi işi olan, hani böyle alnının teriyle para kazanan insanlar böyle işine tamah etmiyor. Sevgili. Ama işte bir buluş yapayım, bir yaratıcılık yapayım, hani kolay yoldan zengin olayım arayışında olan insanlar varsa, onlar içerik üretilmeye teşvik ediliyor. Yani bu farklı farklı. Kimisi gezi içeriği olabiliyor, kimisi bilim olabiliyor. Yani buradan yürümeye çalışıyor yani yapmış olduğu içerik üretimiyle ilgili. İşte ev halini paylaşanlar var. Karı koca ilişkileri var, ne bileyim bir sürü. Ya bunları yetenekli olan insanlar, bazıları başarılı oluyor da yeteneksizlik olanlar da en basitine kaçıyor. Şu üst düğmeden bir açayım, alt biliyoruz bunu. Birbirimizi kandırmayalım. Takipçi sayısı fazlalaşsın anlamında, ben daha içerik üretiyorum anlamında. Ne kadar çok çirkinliklerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Şay Tonga, ayıp demeyin ya. Şuradan bir düğme açsam, bir de şey yapsam falan. Şimdi adliye personeli de içerik üreticiliği yolunda adım adım ilerliyor. Demek ki görüntülerde şöyle bir olay var. Vatandaş geliyor diyor, adliye diyor. Soruyor, kapıda yazıyor zaten diyor ne olduğumuz diyor. Fakat kafayı uzatıyor, burası şurası mı diye soruyor diyor. Tamam da ablacığım, şimdi sen adliye personeli olmuşsun. Ne bileyim, memur musun, personel misin bilmiyorum ama olmuşsun, atanmışsın öyle ya da böyle. Bir de var ya, böyle şeyler kolay olmuyor ha. Öncelikle bir bölümünü okuman gerekiyor, mezun olman gerekiyor. Kamu personeli seçme sınavına girmen gerekiyor. Bu kurumların açmış olduğu sınavları takip etmen gerekiyor. Başvuru yapman gerekiyor. Başvuranların arasında sınava girebilecek yetkinliğe sahip olman gerekiyor. Orada yine kurumun yaptığı sınavda ter dökmen, mülakatta ter dökmen ve başarılı olman gerekiyor. Bir sürü aşamalardan geçiyorsun ve bununla sonunda da Allah'ın izniyle evraklarını veriyorsun. İlk maaşın da Ayşe başlamadan yatıyor. Ya anlayacağınız, yani bu adliye personeli şikayet ediyor ya, vatandaş geliyor şöyle soruyor böyle soruyor. Bak şeyi anlayabiliyorum. Hakikaten zor insanlar varız. Yani hakikaten anlamakta zorluk çeken. Hakikaten böyle sırf soru sormak için sormuş olanlar varız. Hakikaten görevli personelleri de zor duruma sokan insanlar var. Hakikaten aldığı cevaptan memnun olmayan, tatmin olmayan, defalarca kere soran, sağlamcı olmaya çalışanlar var. Ama burada bu abla için söylüyorum. Gebze'deki, Gebze Adliyesi'ndeki abla için. Ablacığım, senin orada oluş sebebin zaten vatandaşa yardımcı olmak değil mi? Hatta reisi cumhurun, cumhurbaşkanının söylediğine göre vatandaşa efendili hizmetkar olmaya, değil mi? Hizmetkar değil misin sen ya? Bu ülkenin cumhurbaşkanı, reisi cumhuru ben hizmetkarım, hizmetkarınızım diyor da, yani sana bir şey soruldu diye sen orada maaşı niye alıyorsun ya? Klavyenin tuşuna basmakla yetmez ki. Veyahut da mouse'u sağ sol yapmakla yetmez ya da içerik üretmekle yetmez ki abla. Sen niye insanları rencide ediyorsun ki? İnsanlar olabilir, herkes bilmek zorunda değil. Tamam, ben gittiğim yerlerde yön tabelalarını takip ediyorum, okuduğumu anlıyorum. Hayır, bir de olayın sonunda şey diyor. Okumayı söktüğümüzde tüm bunların üstesinden geleceğiz. Olabilir abi. Belki okumayı bilmeyen insan da çıkacaktır karşına. Hayır, bu işten gerçekten de bu kadar şikayetçiysen, yani

istifa etmek çok kolay biliyorsun. Yani istifa yazısını yazmakta zorlanıyorsan 3 gün üst üste işe gitmezsen zaten bir şekilde iş akdin zorlanıyor yani. Bir tarafta bu var. Diğer tarafta da bir öğretmen. Hastalara şarkılarla şifa olmaya çalışan bir öğretmen. Bu da devlet personeli, bu da devlet memuru. Arasındaki, bu da kadın. İkisinin arasındaki farklardan bir tanesi. Adliye personeli işini sevmiyor. İnsanlardan gıcık kapıyor, nefret ediyor. Diğer tarafta Milli Eğitim Bakanlığı personel, öğretmen. Müzik öğretmeni. İnsanları seviyor, insanlığı seviyor. Güzel işler yapıp adından güzel bahsettirmek istiyor. Yakın yerlerde. Az önceki Gebze'ydi, bu da Kocaeli'den. 5 yıl önce Diyarbakır Silvan'a atanan matematik öğretmeni Sezen Paci. Devlet Hastanesi diyaliz servisindeki hastaların uzun tedavi seanslarındaki yorgunluğunu müzikle hafifletiyormuş. Gönüllü müzisyen arkadaşlarıyla hastaneyi ziyaret ediyormuş. Gitar ve bağlama eşliğinde söylediği şarkılarla hastalara büyük motivasyon aşılıyormuş. İyi bir insan olmak için çalışan müzik öğretmenimiz Sezen Paç. İyi ki varsın cansın. Türk sanat müziğine de ilgi duyan Paci, Devlet Hastanesi diyaliz servisinde tedavi gören hastaların moral vermek amacıyla hastane yönetimine başvurmuş. Gönüllü müzisyen arkadaşlarla belirli dönemlerde servisi ziyaret eden öğretmen, gitar, bağlama ve ritim sazlar eşliğinde söylediği Türk sanat müziği parçaları ve türkülerle hastalara moral veriyormuş. Hastalara sıkıntılarını gidermek için müzik dinletisi yapıyoruz demiş. İyi insan olmak çok zor değil ya. Vallahi bak harbiden. Yani iyi insan olamıyorsanız da en azından insan olarak kalalım. İnsan olarak.

0: Yani evet, devir tasarruf devri, devir ekonomi devri. Evet, siz yemeğinizi nasıl yiyorsunuz? Yazın sıcağında karpuz peynir mi yiyorsunuz bilmiyorum ama Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 400 değil, 300 değil, sadece 200 lira. Az az değil, bol bol ye, az az öde. Yani az az yiyip bol bol ödeme. Bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. Ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biberi, ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Bak, 3 çeşit içerisinde ana yemek var diyor ya. Ana yemeğin içerisinde neler var neler. Kağıt kebabı var, Arap tava var, biber dolma var. İçli köfte var, mantı var. Hatay tava var. Daha aklımıza gelmeyen neler var neler. İkinci çeşit ana yemeği pilavı diyor ya. Pilav kısmında mercimek pilavı var, bulgur pilavı var, çorba var, makarna var. Üçüncü çeşitte de isteyene cacık, isteyene yoğurt, isteyene salata, isteyene meyve, isteyene ayran şalgam. Üç çeşit yemek yanında limon, biber ve ekmeğiyle beraber. Sadece ama sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Okey mi? Tırmıl'da diyor, PTT yanında diyor, hizmetinizde diyor. Yağmur Yemekçilik diyor, bol bol ye diyor, az az öde diyor.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçilik direkt takip edilebilir, direkt mesaj gönderilebilir.

Ve bugün de geldik programımızın sonuna. Öyle ya da böyle veda edeceğiz. Öyle ya da böyle programımızı noktalayacağız. Öyle ya da böyle bugün de vedalaşacağız. İnşallah yarın tekrar görüşmek dileğiyle diyeceğiz. Canlarım benim. Ya biliyorum hayatta sizi mutsuz eden birçok şey var ama...

de şey yapın ya bence. Hayat bir gündür, o da bugündür deyip böyle. Tadını çıkartmaya çalışalım mı, ne dersiniz? Yani hayat bir gündür, o da bugündür diyerek böyle mutlu olmaya çalışalım mı? Hani her şeyi kafaya takmadan güzel bir şekilde vakit geçirmeye çalışalım.

0: Hepiniz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: bize.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve

0: favori boyada Şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
9: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
9: Telefon 0540 014 çift 033.
10: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, muhtarların memnuniyet ve taleplerini dinledi. Büyükşehir'in ilçeye sunduğu hizmetlerin sadece sorumluluk alanı ile kalmayıp, ilçe belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalara da katkı sunmasının çok değerli olduğunu dile getiren muhtarlar, Başkan Seçer'e bu desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ilettiler. İlk ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Toplumların eğitimle kalkındığını ve dünyada rekabetin ancak ilim ve bilimle olacağını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okulların açılması ve kış döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlarda kış sefer saati uygulamasına geçildi. Kış sefer saatlerine Ali 185 Teksin mobil uygulaması ve ulaşım.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk birinci sınıfa başlarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okulda 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110.550'ye ulaşmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü her yıl eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimleri ve filtre su müzesi gezilerine yeni eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren su tasarrufu ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan MESKİ, öğrencileri suyun önemi ve doğru kullanımı konusunda

0: toplumda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu'nu dolu dolu tamamladı. Yaz boyunca Mercan'ın yolunu tutan çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alın.

0: yatırımcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Gönüller mahzun, gözler sabunlu. Ayrılık kesmişti birleşen yolu. Ümitler, özlemler, hayaller dolu. Haftalar, mevsimler, yıllar küskün. O gözler, bakışlar,

0: olsa bırakmam seni. Canımı veririm de veremem seni. Gönlümü verdim, kalbimi verdim. İşte ben senin. İşte ben seninim. Seninim. Anladım, sensiz olmuyor. Bu can sensiz yaşamıyor. Çok denedim sevgilim. Sensiz işte olmuyor. Olmuyor. Olmuyor.
1: Mersin FM.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen Gençlik Buluşmaları programında gençlerle bir araya geldi. Mekke Anlaşması'nda güzel gelişmelerin yaşandığına değinen Erdoğan, terörsüz Türkiye'de hedefin bölgenin tamamında huzurlu bir ortam oluşturmak olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından Sokaklar Güvende operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, Sokaklar Güvende operasyonlarında 2594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 1613 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi. Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla Selahattin Yılmaz'ın lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. 19 sanığın yargılandığı davada 6 sanık tahliye edilirken duruşma 5 Ekim'e ertelendi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada kurtulmuştu.

0: Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade verdi. Şaşmaz, dizideki Kaşifoğlu karakterinin kurgu olduğunu ve gerçek hayatla bağlantısı bulunmadığını söyledi. Gülistan doku soruşturmasında yürütülen 6. dalga operasyonda 2 emniyet mensubu gözaltına alındı. 11 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda olay döneminde Tunceli'de görev yapan ve hala Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli 2 polis hakkında işlem yapıldı. Kilolarca altının takıldığı düğünle gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz Tançalan da tutuklandı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Tançalan cezaevine gönderildi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 Eylül ayı olağan toplantısının birinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplu taşıma seferlerinde kış tarifesine geçildiğini söyleyen Seçer, vatandaşların sefer saatlerini Teksin mobil uygulamasıyla belediyenin ulaşım internet sitesinden takip edebileceğini belirtti. CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, yeni eğitim yılı nedeniyle partisinin hazırladığı ortak açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Ömür, eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekerek CHP'nin hedefinin kamusal ve bilimsel eğitimi güçlendirmek olduğunu belirtti. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, ekonominin geleceğinde meslek sahibi ve nitelikli gençlerin önemli rol üstleneceğini belirterek mesleki eğitimin önemini vurguladı. Çakır, teknolojik gelişmelerin ekonomiyi dönüştürdüğünü ve yetişmiş insan kaynağının büyük önem taşıdığını ifade etti. Veli Der Mersin Temsilciliği yeni eğitim döneminin başlamasıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı yapan İlhan Topaloğlu, ekonomik sıkıntıların velilerin eğitim giderlerini artırdığını belirterek laik, bilimsel, kamusal ve eşit eğitim talebinde bulundu. Mersin'de yeni partiyle iki iş yerine silahlı saldırı düzenlediği ve yeni nesil suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bir şüphelinin ise arandığı bildirildi. Çimsa ÇBK Mersin yeni sezon öncesi Ankara'da düzenlenecek Orman Kap'ta mücadele edecek. Turuncu Siyahlılar 16-20 Eylül'de OGM Orman Spor Beşiktaş ve Emlak Konut'la hazırlık maçları oynayacak. Mersin ekibi ardından ligde BOTAŞ Spor'la karşılaşırken 7 Ekim'de FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Hazırsanız başlıyoruz.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtı.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece

0: sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali, Meşot'ta.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
12: Yoğun muğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
13: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
15: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
16: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
17: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
15: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
17: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
15: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
17: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
16: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
17: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: de. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu

0: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri...

0: 4 alan koduyla 323-2240 Mersin.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535-478-5133 özkayatuz.com. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
6: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
6: Kuyulu Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Dün gece, dün gece yine seni düşündüm sadece. Ölüm mü yoksa sensizlik mi diye. Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölümdü benim için. Anladım ki beni hayata bağlayan tek varlığım, tek sevdiğim, her şeyimsin. Her şey, her şey.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buğsem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğsem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
10: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
11: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve

0: Dediklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
7: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
6: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
7: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
6: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
7: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
6: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
7: Geleceğimizi yakmayalım.

Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mut ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. 44 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, muhtarların memnuniyet ve taleplerini dinledi. Büyükşehir'in ilçeye sunduğu hizmetlerin sadece sorumluluk alanı ile kalmayıp, ilçe belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleştirilen çalışmalara da katkı sunmasının çok değerli olduğunu dile getiren muhtarlar, Başkan Seçer'e bu desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ilettiler. İlk orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Toplumların eğitimle kalkındığını ve dünyada rekabetin ancak ilim ve bilimle olacağını vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okulların açılması ve kış döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren tüm hatlarda kış sefer saati uygulamasına geçildi. Kış sefer saatlerine Ali 185 Teksin mobil uygulaması ve ulaşım.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuk birinci sınıfa başlarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bulunan 141 okulda 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Projenin başladığı 2021 yılında

0: Ondan bu yana gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte toplam destek sayısı 110.550'ye ulaşmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü her yıl eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirdiği su tasarrufu eğitimleri ve filtre su müzesi gezilerine yeni eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren su tasarrufu ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan MESKİ, öğrencileri suyun önemi ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilim ve eğlenceyle buluşturan Mercan Yaz Okulu'nu dolu dolu tamamladı. Yaz boyunca Mercan'ın yolunu tutan çocuklar, farklı atölyelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
8: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: İyice açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
1: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
0: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92 Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

yaşadığım sevdayı aramsaydı gönlüme. Yalan düşlerin şehri hüzün kattı ömrüme. Kolay değil yalnızlık, elem dolu her günüm.

gönlüm, gönlüm yaprak tökümü, İstanbul'a küstünüm. Hayaller düne tutsak, karanlıktır gündüzüm. Gönlüm yaprak dökümü, İstanbul'a küstüm.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen gençlik buluşmaları programında gençlerle bir araya geldi. Mekke anlaşmasında güzel gelişmelerin yaşandığına değinen Erdoğan, terörsüz Türkiye'de hedefin bölgenin tamamında huzurlu bir ortam oluşturmak olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından Sokaklar Güvende operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, Sokaklar Güvende operasyonlarında 2594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 1613 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi. Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla Selahattin Yılmaz'ın lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. 19 sanığın yargılandığı davada 6 sanık tahliye edilirken duruşma 5 Ekim'e ertelendi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade verdi. Şaşmaz, dizideki Kaşifoğlu karakterinin kurgu olduğunu ve gerçek hayatla bağlantısı bulunmadığını söyledi. Gülistan doku soruşturmasında yürütülen 6. dalga operasyonda 2 emniyet mensubu gözaltına alındı. 11 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda olay döneminde Tunceli'de görev yapan ve hala Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli 2 polis hakkında işlem yapıldı. Kilolarca altının takıldığı düğünle gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz Tançalan da tutuklandı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Tançalan cezaevine gönderildi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 Eylül ayı olağan toplantısının birinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplu taşıma seferlerinde kış tarifesine geçildiğini söyleyen Seçer, vatandaşların sefer saatlerini Teksin mobil uygulamasıyla belediyenin ulaşım internet sitesinden takip edebileceğini belirtti. CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, yeni eğitim yılı nedeniyle partisinin hazırladığı ortak açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Ömür, eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekerek CHP'nin hedefinin kamusal ve bilimsel eğitimi güçlendirmek olduğunu belirtti. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, ekonominin geleceğinde meslek sahibi ve nitelikli gençlerin önemli rol üstleneceğini belirterek mesleki eğitimin önemini vurguladı. Çakır, teknolojik gelişmelerin ekonomiyi dönüştürdüğünü ve yetişmiş insan kaynağının büyük önem taşıdığını ifade etti. Veli Der Mersin Temsilciliği yeni eğitim döneminin başlamasıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı yapan İlhan Topaloğlu, ekonomik sıkıntıların velilerin eğitim giderlerini artırdığını belirterek laik, bilimsel, kamusal ve eşit eğitim talebinde bulundu.

0: Mersin'de Yeni Parti ile iki iş yerine silahlı saldırı düzenlediği ve Yeni Nesil suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bir şüphelinin ise arandığı bildirildi. Kimsa ÇBK Mersin yeni sezon öncesi Ankara'da düzenlenecek Orman Kap'ta mücadele edecek. Turuncu Siyahlılar 16-20 Eylül'de OGM Orman Spor Beşiktaş ve Emlak Konut'la hazırlık maçları oynayacak. Mersin ekibi ardından ligde Botaş Spor'la karşılaşırken 7 Ekim'de FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi.

Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde.

0: 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
3: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
2: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
6: Şoför Mahali.
7: Şoför Mahali başlıyor.

acı çeker. Yıkılır hayallerin, dünyam tersine döner. Gidişin var ya beni içten içe.

0: rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.
1: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: 01SM38.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

0: Şoför Mahalli.
1: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
14: Şoför Mahalli.
0: Şoför Mahalli'nden şarkı daha dinlemeye devam ediyorsunuz.
14: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Halk sağlığını tehdit eden plastik işletme atölyeleri konusu da meclis üyeleri tarafından gündeme taşındı. DEM Parti Meclis Üyesi Yakup Danış tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili Başkan Seçer, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halis Demir'in aktardığı bilgilerin ardından açıklama yaptı.
15: Ama bunların oradan kaldırılması konusunda, bunların hızlandırılması konusunda bir başına belki büyükşehir olarak biz bu yükümlülüğü alamayız. Zaten mevzuat gereği de böyle bir yükümlülüğümüz yok ama bu konuda bir çözüm üretilmesi gerekti. Hem Akdeniz'de hem Toroslar'da bu konu yaygın.
14: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın söz konusu işletmelerin imar kanununa aykırılık yaptıklarını belirtmesi üzerine konuşan Seçer, bundan sonraki süreçte de bütün kurumların kararlı bir şekilde görevini yapıp taviz vermemesi gerektiğini ifade etti.
15: Halk sağlığı bizim için daha önemli. Birkaç yıldır bu konuda hep ötelendi. Yer sorunu olduğu söylendi. Yeni tesisler yapacağız. Arazimiz yok, arsamız yok. Binlerce dönüm imara açtık Akdeniz bölgesinde. Toplam işte birinci etabı bitti, ikinci etabı bitmek üzere. Birinci etabın tamamı bitti. Yani bir bölü binlikler de bitti ve uygulaması kaldı. İkinci etabın 5000'likleri bitti, 1000'likleri bitti. Onların da uygulaması şu anda yapılacak.
14: 3500 hektar alanı imara açtıklarını kaydeden Başkan Seçer, imar konusunda yapabilecekleri her türlü desteğin önünü açtıklarını da sözlerine ekledi.
15: İdarenin de bu konuda önemli destekleri var. Kamu bankalarının finansman konusunda destekleri var. Her meslek grubu da bu tip kümelenmeler konusunda da biraz gayret sarf ederse, zaten şu anda iyi giden bazı meslek grupları var. Yani hurdacılar yer aldı, işte oto tamircileri vesaire, madeni metal işleyen işletmeler, onlar da bir çalışma yaptı. Bütün bunlar çoğaldığı sürece biz de şehrin merkezinden vatandaşın sağlığını tehdit eden, çevre sağlığını tehdit eden iş kollarını da belli bölgelere taşımış olacağız. Ama bunu kararlılıkla yapmak zorundayız.
14: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
16: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.
17: Beni bilsen anladın.

Evet, birbirinden değerli sevgili dostlarım. Her zaman olduğu gibi yine bu akşam sizlere Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'dan sesleniyorum. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Bu güzel gecede hepinize iyi eğlenceler diliyorum.

0: 80TS 684.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Mersin FM 104.6.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Şoför Mahalli.
4: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
5: Reklam tanıtı.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi.

0: Makinası kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makinaları Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yeni dönem
7: başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özelliği

0: güzel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. 0538 273 66 66. Bırakıp da gittin kıymet. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Selin yayında.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Miras Serkan Kaya sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımıza Hakan Altun'la devam ediyoruz. İyi günler, Tarsus'tan Sevgi ben. Sadık güzel şarkıyı şehir dışında çalışan oğlum Berk'e armağan ediyorum. Seni bekliyoruz oğlum demişler. Eve geldiğinde yine çocukluğundaki gibi sofrada karşında sevdiği yemekleri koyacağım demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz. 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Ayrıca beni Sevgi Selin de Ezgiler Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Ya da hayır, usandım sevmekten. Sormuyorum diyeceğiz şimdi. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: evinizde. Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.

0: Tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu.

0: 45.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim ve Ezgiler.
6: Çok teşekkür ederim. Ne söylesen sen haklısın. Aylar var ki görüşmedik.
7: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir istek şarkım var. Yayınlar Selin Hanım, Hakan ben. Ferdi Özbeyen Eskimeyen Dost şarkısını yıllardır beraber çalıştığım arkadaşım Vedat'a armağan ediyorum demişler.
6: Aylar var ki görüşmedik bir köşede.
7: Gerçekten şarkının güzelliği inanılmaz.
6: Bir kaleyi bölüşmedik.
7: Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşın.

Paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun diyeceğiz. Sizleri Ferdi Özbeğen yorumuyla baş başa bırakıyorum.

Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Aynı feryat, aynı derin yalnızlık. Ama bu defa bambaşka dupduru bir zarafetle dökülecek kelimeler. Hayatın o ağır yükünü çekilen çileleri ve sokak köşelerine dökülen gözyaşlarını bir de Şevval Sam'ın o güzel sesiyle dinleyeceğiz. O eski halinden eser kalmayışın. Düşe kalka yorulmuş bir ruhun

0: Ya da onun yorumunda bir ağıttan ziyade insanın kendi ruhuyla baş başa kaldığı derin bir kabullenişe dönüşüyor. Tutun kollarımdan derken bu sese duyarsız kalmak imkansız.
1: Çile kalmadı, feryatsız gündüz.
0: Yalnızım dostlarım, Şevval Sam yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen firma yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilirken Mersin'de 5 kişi gözaltına alındı. Silivri açıklarında denizden çıkarılan ve ilk etapta kimliği belirlenemeyen cansız bedenin batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Kimlik Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeyle kesinleşti. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de 2026 yılında en yüksek gelir sağlayan meslekler belli oldu. Aylık ortalama 456 bin lira gelirle noterlik ilk sırada olurken pilotluk 350 bin, yazılım mühendisliği ise 348 bin lirayla listenin en üst sıralarında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12,9 milyar lira fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe açığı 1 trilyon 308 milyar liraya ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon raporunda Amerika-İsrail-İran Savaşı'nın ABD'de mühimmat sıkıntısı ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığı belirtildi. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetinin 34 milyar dolar olduğu açıklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocuklar için şenlik düzenledi. Etkinliklerle çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunuldu. Tarsus Belediyesi Çöplü ve Yaramış mahallelerinde yol bakım ve düzenleme çalışması yaptı. Çöplü'de 1500 metre, Yaramış'ta ise 1400 metrelik yol bakımdan geçirilirken farklı güzergahlarda reglaj ve tesviye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri 13 okul çevresi ve 18 öğrenci servisinde denetim gerçekleştirdi. Uygulamada 142 kişinin GBT sorgusu yapılırken 11 iş yeri kontrol edildi. Mersin kız hokey takımı elde ettiği başarılarla Türkiye genelinde dikkat çekmeyi sürdürüyor. Konya'da 7-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 14 yaş altı kızlar hokey ikincilik playoff müsabakalarında mücadele eden Mersin ekibi turnuvayı Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı. Mersinli masa tenisçiler Muğla'da düzenlenen minikler bölge takım ve ferdi yarışmalarında önemli başarılara imza attı. Kız ve erkek takımları ikinci olurken ferdi müsabakalarda 7 Mersinli sporcu Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
7: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın ilk bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Çaylarımızı, kahvelerimizi aldıysak, Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam edebiliriz. İyi yayınlar Selin kızım, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı eşim Nermin'e ve okula başlayan oğlum Arda'ya armağan ediyorum ve bütün dostlara da gelsin. Hepinize sevgiler demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Gurbette sevgilim.
0: Şimdi tabii okul telaşı başladı. Erken başlayan küçüklerimiz var.
1: Kırlarda çiçekler yasta dediler.
0: Tekrardan rutinler değişecek okul dönemiyle birlikte. Koşuşturmaca başlayacak diyelim. Çiçekler yasta. Beni Lak Kor yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı. Devasız dertlere düşürme beni. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Gerçekten seven bir kalp. Araya ne kadar zaman ya da kırgınlık girerse girsin, kapısını asla kapatmaz. Hani insan ayrılırken sitem eder, bir daha asla der ya. Ama içten içe bilir ki, o giden bir gün pişman olup dönse bütün yeminler unutulur. Zaman henüz geçmemiştir onun için. Sevgisi hala ilk günkü gibi sonsuzdur. Öyle bir bekleyiştir ki bu, ne anahtar ister ne de izin ister sizden. Pişman olup dönersen bir gün, kapıyı bile çalmana gerek yok. Vur tokmağı ve gir içeri diyecek kadar hazır ve bağışlayıcıdır o gönül. Affetmeyi bilenlere armağanım olsun bu güzel şarkımız. Metin Çentürk yorumuyla dinleyeceğiz. Pişman olur da bir gün sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: yaşıyorum, sensiz olamıyorum.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: reklam kazandırır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
3: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
2: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 675

0: 0551-1199 0555-1199.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 0 33.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour sayanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
5: Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik kalmasın bir şey.
7: Su hayattır. Su hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535-478-5133 özkayatuz.com.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
11: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selim'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. Çevre Koruma Dairesi çalışanları olarak yazıyoruz. Sıradaki güzel şarkıyı değerli arkadaşımız Ayhan Bey'e göndermek istiyoruz demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Dağsın taş mısın? Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz. 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz.
10: Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.

gerçekten sevme. Böyle olmaz ki, her sözün zehirden bir damla sanki. Yürekten sevme.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Toplantının başında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla geleceğin teminatı öğrencileri ve emektar öğretmenleri kutlayan Başkan Seçer başarı dileklerini iletti.
2: Çocuklarımızın

0: eğitim yolculuğuna katkı sunma amacıyla 13 ilçemizde, ki bunu 2021 yılından bu yana yapıyoruz, dezavantajlı mahallelerimizde bu yılda 141 okulumuzda eğitim öğretim gören 17 bin öğrencimize, yani her iki öğrencimizden bir öğrencimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta başladık okullarımıza dağıtımına. Bu hafta sonuna kadar sanıyorum tamamlayacağız. İlk çantam projemiz 2021 yılından bu yana devam ediyor ve şu ana kadar da toplamda o tarihten bu tarihe 110 binine çanta ve kırtasiye setini istikrarlı bir şekilde teslim ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini giderecek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Konuşmasında aile kültürünün, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve paylaşmanın kültürü olduğunu vurgulayan Seçer, emeğiyle Mersin ekonomisine ve sosyal yaşama katkı sunan tüm esnaf ile sanatkarların Ahilik Haftası'nı da kutladı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül tarihleri arasında herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla dolu dolu kutlanacağını belirten Başkan Seçer, hareketlilik anlayışlarının güvenli, eşit, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım olanaklarıyla şekillendiğini vurguladı.
0: Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliğin parçası olmaya devam ediyoruz.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtır.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
9: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Işık nokta.com'da.
10: İster tıkla, ister uğra.
11: Buse Home'dan dev kampanya.
12: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
11: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
12: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
13: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
12: Burada her şey istediğiniz gibi.
11: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
12: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
13: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
14: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
15: ABM Yapı Market açıldı.
14: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
15: ABM Yapı Market'te.
14: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
15: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
14: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
16: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
17: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
18: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
17: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
19: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
20: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
21: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
20: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
21: Telefon 0540 014 çift 033.
22: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
23: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
24: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

0: Zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında. Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
2: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri

0: hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Artık programımızın da sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Son şarkılarımız. Sinan Özen'le devam ediyoruz. Savursam küllerimi diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bize dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Savursam küllerimi sizlerle.

ve programımızın son şarkısı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum ve sizleri son şarkımla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım. Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Babalar Restali başlıyor.
4: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli ile sizlerleyiz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün en güzel restellerini en babalı arabesk seslerinden söylüyoruz. Şimdi İbrahim Tatlıses nankör kedi diyecek. Ne istediyse, sevgiyi nasıl istediyse o şekilde verdiğimiz, hatta onun uğruna yapayalnız, dostsuz kaldığımız sevgililer için gelsin nankör kedi desin İbrahim Tatlıses radyoları.

İbrahim Tatlıses Reseli'yle devam ediyoruz programımıza. Şimdi sevgi verdik, hallettik o işleri ama tek taraflı olmuyor, karşılık gerekiyor. O karşılığın da bir adı olmadığında insan gerçekten kahroluyor. İnan ki ben senin neyinim asla anlayamadım diyecek Kop Gel Günahlarından şarkısıyla İbrahim Tatlıses sizlerle radyolarınıza ses verecek. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Bu aranın ardından yine Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli ile sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi Emin Göktuğ Aydın'ın MUT Sebze Meyve Hali'nin modernize edilmesine dair taleplerine yanıt veren Seçer, Anamur ve MUT ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan hal projelerinden söz etti. İlgili kanun maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle devir hakkında görüşüldüğünü belirten Başkan Seçer, devrin gerçekleşmediğini dile getirdi.
2: MUT Hali'nin böyle bir sorunu var. Ekstra bir bedel harcamadık. 2 yıllık ön tahsis verilmiş. Bizim istediğimiz orada yeni bir hal yapacaksak MUT'a, orada arazinin devrinin bize verilmesi. Neden? Nihayetinde biz oraya yeni dükkanlar yapacağız, yeni bir bütçe harcayacağız. Bunun da yasa gereği %50 isteyen hak sahiplerine satma yetkimiz var. Bunu da kullanalım istiyoruz. Hazine de bize isterse o yeri tahsis değil de devrini yapabilir. Bu konuda henüz bir mutabakat sağlayamadık bakanlıkla, uğraşıyoruz. Gelelim MUT Hali özeline. Bu devir konusunu da aydınlattıktan sonra ya da tahsis konusunu. Biz orada bir çalışma başlattık. Hem buraya arkadaşlarımız geldi. Hal Dernek Başkanı, MUT Belediye Başkanı, meclis üyemiz. Oraya da bir ekip gitti bizim. Teknik bir ekip gitti. Orada çalışmalar yaptılar. Orada 12 dükkan mıydı? Eski yerler var. Problemli yerler var. Onları yıkıp oraya yeni dükkanlar yapacağız. Mevcut olanları koruyacağız. Yine halin girişini, kantar bölgesini, sosyal tesislerini bir düzene koyup hali yenileme çalışmasını da yapıyoruz.
1: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ilçe belediyelerinin bütçe sorunlarına değinmesi üzerine konuşan Seçer, kentte sorunların olmaması adına kurumların işbirliği içinde olabileceğini belirtti.
2: Yani problem çözülsün, kentte bir sorun olmasın.

0: bütün kurumların bütçe sorunu olabilir. Bizim aşabileceğimiz sorun varsa zaten ya bizim görevimiz değil demiyoruz. Biz de yapıyoruz elimizden geleni. Arkadaşlar, Mersin Türkiye'nin en zor kentlerinden biri, belki de en zor kenti diyebiliriz. Burada her şeye çok daha dikkatli bakmamız, değerlendirme yapmamız, her şeyi çok daha dikkatli konuşmamız. Burada bu dengeleri tutmak zorundayız. Şimdi sen Mersin'in bu kriminal meselelerle anılması hoşuma gitmiyor. Hoşumuza gitmeyen, bizim böyle tedirgin eden olayların duyurulması bizim anti propagandamız. Mersin için iyi bir şey değil. Doğru, bazı konularda da el birliği, iş birliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Şşşt! Dinleyici!
4: Tolga Dünyası. Tolga.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Kurbanla çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

0: Babalar Resitali.
1: Bazen aşkın ne kadar ızdırap vereceğini olduğunu bilsek bile vazgeçemeyiz o duygudan. Ne güç yeter ne değil seni anlatmaya, ömrüm yetmez belki bir daha seni bulmaya diyebilecek kadar çok sevip çok aşık olabiliriz. Ama sonra biliriz ki ölmekten daha zor sürünmek var. Tutuldu ellerim diyecek Orhan Baba. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

köklerini, ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
12: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Mersin FM 104.6

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
5: Bir şey. Aracılar full okul.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.

0: külü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen firma yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilirken Mersin'de 5 kişi gözaltına alındı. Silivri açıklarında denizden çıkarılan ve ilk etapta kimliği belirlenemeyen cansız bedenin batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Kimlik Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeyle kesinleşti. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de 2026 yılında en yüksek gelir sağlayan meslekler belli oldu. Aylık ortalama 456 bin lira gelirle noterlik ilk sırada olurken pilotluk 350 bin, yazılım mühendisliği ise 340

0: 48 bin lirayla listenin en üst sıralarında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12,9 milyar lira fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe açığı 1 trilyon 308 milyar liraya ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon raporunda Amerika-İsrail-İran savaşının ABD'de mühimmat sıkıntısı ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığı belirtildi. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetinin 34 milyar dolar olduğu açıklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocuklar için şenlik düzenledi. Etkinliklerle çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunuldu. Tarsus Belediyesi Çöplü ve Yaramış mahallelerinde yol bakım ve düzenleme çalışması yaptı. Çöplü'de 1500 metre, Yaramış'taysa 1400 metrelik yol bakımdan geçirilirken farklı güzergahlarda reglaj ve tesviye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri 13 okul çevresi ve 18 öğrenci servisinde denetim gerçekleştirdi. Uygulamada 142 kişinin GBT sorgusu yapılırken 11 iş yeri kontrol edildi. Mersin kız hokey takımı elde ettiği başarılarla Türkiye genelinde dikkat çekmeyi sürdürüyor. Konya'da 7-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 14 yaş altı kızlar hokey ikincilik playoff müsabakalarında mücadele eden Mersin ekibi turnuvayı Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı. Mersinli masa tenisçiler Muğla'da düzenlenen minikler bölge takım ve ferdi yarışmalarında önemli başarılara imza attı. Kız ve erkek takımları ikinci olurken ferdi müsabakalarda 7 Mersinli sporcu Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: İşte o kadar.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 7

0: 16.52 0532 787 16.52.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
7: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
6: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
7: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
6: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
7: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
6: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
7: Geleceğimizi yakmayalım.

Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Şşş, dinleyici.
2: Tolga Dünyası.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
5: Akdeniz Mahallesi,

0: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
0: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324-238-33-33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
6: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
8: Su hayattır. Su Hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: Mersin FM 104.6.

0: Hadi.
1: Ben de yokum. Yokum. Allah'ım, isyanım sana değil, kendime. Ama onu bana vermiyorsan, beni de al. Beni de al. Beni de al.

belki de hıçkırarak ağlayacaksın. Sen de düşersen bir gün çıkmaza. İşte o zaman günüm, işte o zaman beni çok arayacaksın.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy. Adını sen koy.

nöbetteyim sokaklarda, gözlerimde hep şafaklarda, sense benden uzaklarda, bir gece bekçisi, bir ben uykusuz.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: ve Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 0 33.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı

0: yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yeni dönem
4: başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Halk sağlığını tehdit eden plastik işletme atölyeleri konusu da meclis üyeleri tarafından gündeme taşındı. DEM Parti Meclis Üyesi Yakup Danış tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili Başkan Seçer, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'in aktardığı bilgilerin ardından açıklama yaptı.
1: Ama bunların oradan kaldırılması konusunda, bunların hızlandırılması konusunda bir başına belki büyükşehir olarak biz bu yükümlülüğü alamayız. Zaten mevzuat gereği de böyle bir yükümlülüğümüz yok ama bu konuda bir çözüm üretilmesi gerekti. Hem Akdeniz'de hem Toroslar'da bu konu yaygın.
0: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın söz konusu işletmelerin imar kanununa aykırılık yaptıklarını belirtmesi üzerine konuşan Seçer, bundan sonraki süreçte de bütün kurumların kararlı bir şekilde görevini yapıp taviz vermemesi gerektiğini ifade etti.
1: Halk sağlığı bizim için daha önemli. Birkaç yıldır bu konuda hep ötelendi. Yer sorunu olduğu söylendi. Yeni tesisler yapacağız. Arazimiz yok, arsamız yok. Binlerce dönüm imara açtık Akdeniz bölgesinde. Toplam işte birinci etabı bitti, ikinci etabı bitmek üzere.

0: Birinci etabın tamamı bitti. Yani 1/1000'likler de bitti ve uygulaması kaldı. İkinci etabın 5000'likleri bitti, 1000'likleri bitti. Onların da uygulaması şu anda yapılacak.
1: 3500 hektar alanı imara açtıklarını kaydeden Başkan Seçer, imar konusunda yapabilecekleri her türlü desteğin önünü açtıklarını da sözlerine ekledi.
0: İdarenin de bu konuda önemli destekleri var. Kamu bankalarının

0: madeni metal işleyen işletmeler, onlar da bir çalışma yaptı. Bütün bunlar çoğaldığı sürece biz de şehrin merkezinden vatandaşın sağlığını tehdit eden, çevre sağlığını tehdit eden iş kollarını da belli bölgelere taşımış olacağız. Ama bunu kararlılıkla yapmak zorundayız.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: İç

0: mutfağınızda. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
0: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
6: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
0: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçek.

0: Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Hazır olun, yeni sezon.

0: geçtikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle Fırat'ta Damar'dan Kalye programının yeni sezonuna şu dakika itibariyle başlamış bulunmaktayız. Hadi bakalım, hazır mıyız? Biliyorum vallahi çok özlediniz, çok sordunuz. Ne zaman geleceksin, ne zaman geleceksin? Kısmet bu zaman, bu zamana oldu var ya. Zaten gelir gelmez her şeyi unutmuşuz. Yani reklam girecek, Fırat'ta Damar'dan Kalbe başlıyor bu jingle'a girdi. Reklam bitti, girmedi. Sonra kestim, jingle'a girdim falan filan, ortalığı karıştırdık biraz. Vallahi mikrofonu da unutmuşuz var ya. Vallahi konuşmayı unuttuk arkadaşlar. Neyse canım, birazdan acısını çıkartacağız. Birbirinden güzel şarkılar var yine. Her zaman olduğu gibi. Şimdi bu program canlı canlı arkadaşlar, haberiniz olsun. Şimdiye kadar 2 ay boyunca sizler program tekrar dinlediniz. Şimdi dinliyorsunuz, gerçek canlı canlı dinliyoruz. Yeni sezona başladık, diziler gibiyiz abi. Müge Anlı gibi. Müge Anlı yaz geldi, sezon finali yaptı. Yaz bitti, okullar açıldı, başladı. Biz ama ondan biraz daha torpiliyiz. Geç başladık ya. Müge ablam daha önceden başladı. Ama biz de geç bıraktık. Onun da etkisi var tabii ki. Efendim, bizi bilenler biliyor. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler 22'yi

0: Gösterince'ye değil, sizlerle birlikte olacağız. Sizler ne yapıyorsunuz? 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı 20.00 itibariyle ulaştırmaya başlıyorsunuz. 20.00'dan önce gelen mesajlar biliyorsunuz okunmuyor, siliniyor. Haberiniz olsun. Zaten bilen biliyor da bilmeyenlere buradan yeni dinleyenlere hatırlatalım, öğretelim. Mesaj kurallarımız yine aynı. Söylememeniz gereken, yazmamanız gereken kelimeler, cümleler var biliyorsunuz artık. Haydi o zaman güzel bir taverne müziğin babası, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu'yla startımızı verelim. Hayret diyecek. Güzel şarkımızı şu anda evlerinde, işyerlerinde, araçlarında sesimizle kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Herkese iyi akşamlar. Haydi bakalım. Ya radyonun delisi geldi var ya.
1: Fırat'a selam. Damara de.

0: Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hatırlatalım. Bu program canlı canlıdır. Haberiniz olsun, yeni sezon başladı bugün itibariyle. Bundan sonra hafta içi her gün 20-22 saat arasında radyonuzda sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Ta ki Haziran-Temmuz ayına kadar inşallah, ölmez sağ kalırsak. Allah, dinleyicilerimiz sabırsızlıkla bekliyorlarmış meğerse. Abi var ya, şu WhatsApp hattını bir açtım. Yemin ederim size 45 dakika mesaj silmekle uğraştım. 3 aydır birikmiş bütün mesajlar. Bir de sitem nedenler var. Ya mesaj atıyoruz niye okumuyorsunuz diye. Ya kardeşim tekrar program. Nasıl okuyalım? Zaten mesaj gönderdiğinizde ulaşmıyor biliyorsunuz. Efendim mesajları okumaya başlayalım bakalım. Müdahim dinleyicilerimiz geldi. Merhaba. Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin güzel insan. Fırat'tayız, çok şükür kavuşturan Allah'ıma demiş sevgili annemiz. Teşekkür ediyorum sevgili anneme, selamlar olsun, ellerini öperim. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Söze'ye ve sana da gelsin, radyonuzun değerli çalışanlarına gelsin. Suat Nalban, Terdem Yerlikaya, Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy ve tüm oğlumun değerli arkadaşlarına armağan olsun demiş. Beni Allah'a emanet ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze'ye için gelsin demiş. Bu dünyada başıma gelen en büyük şans sensin, seni çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. İşte bunlar zaten sürekli görüştüğümüz dinleyiciler. Soruyorlar ne zaman geleceksin, ne zaman geleceksin. Eylül ayı dedik, Eylül'ün hangi haftası olduğu belli değildi, anca bu zamana denk geldik vallahi. Okullar açılınca ne yapalım ya, çocukları okula gönderdik, biz radyoya geldik. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere yönlendirmeye devam ediyorsunuz sevgili dinleyenler. Bülent abla Diva radyonuzda sizlerle olacak. İşte bu beni deli eder diyecek, hep birlikte dinleyelim, sonrasında buradayız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
0: Ya unutmayalım tabii ki şu dakika itibariyle sesimize kulak veren esnaflarımız var. Özellikle kırtasiyeciler. Emin Hoca Kitap Kırtasiye çalışanlarına buradan selamlarımızı gönderelim. Kolay gelsin dileklerimize. Hadi bakalım parayı basıyorsun Emin Hocam.

Allah'ını severim Bülent abla. Efendim Fırat'a damardan kalbe tüm hızıyla devam etmekte. Güllü çalalım mı şimdi sizlere Güllü? Rahmetli'yi anlayacağız bu güzel şarkısıyla. Gözlerine bakmayacağım diyecek. Gelen mesajları paylaşmaya devam edelim. Atakan Yılmaz ve Ali Dörek adına sıradaki şarkılar gelsin demişler. Merhaba, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı Silifke halkına armağan olsun. Enes Denli, Kum Mahallesi'nden selamlar demiş. Kum Mahallesi'ne selamlarımızı gönderelim. Kum Mahallesi'nden sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimiz selamlar olsun. İyi akşamlar, yayınlar olsun sevgilim. Recai Sözay ve tüm dinleyicilere. Uzun bir aradan sonra yeniden radyoda buluşuyoruz demişler. Hoş geldiniz diyelim. Bir süre bu mesajları gönderemedim ama içimde sana söylemek istediklerim hiç bitmedi. Belki bu mesajı dinlerken yüzünde küçücük bir gülümseme olur. Ben de bunu düşünerek mutlu olurum. Araya ne kadar zaman girerse girsin sana söylemek istediklerim değişmiyor. Seni çok seviyorum demiş. Aşığım sana biricik sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. O zaman İplik'te bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra Fırat'la damardan kalbe tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Dinleyici
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam kazandırır.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
9: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
10: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
10: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540-014-0033.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
11: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
13: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
14: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
13: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167, 542-252-4167 Mersin.
15: Su hayattır. Su hastanesi.
16: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
15: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
17: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör, ses sistemleri.

0: Sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
4: Fırat.

0: Programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler ve reklamlar sonrasında Fırat'la Damar'dan Kalbe tüm hızıyla devam ediyor. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya Öztürk. Şarkılar ömrüm olan eşim ve Kürşat Özü armağan olsun. Zaman seninle akarken güzel, sensizken sadece bir bekleyiş diyerek mesajını noktalamış. Merhaba abi, öncelikle hoş geldin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz. Sıradaki şarkı her şeyime Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Ben yaşamayı da seninle severim. Yaşlanmayı da bir tanem. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Mazhar Kör, sıradaki şarkılar gözlerimin içine... Evet, gözlerimin içine kurduğum ülkemsin. Her sokağın ayrı bir devrim, kalbimin sahibi Şuleme. Sıradaki şarkılar gelsin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar kardeşim. Sıradaki parça oğlum Veli Ançelik ve tüm arkadaşlarına armağan olsun. Selamlar demiş ve tüm Fırat ailesine gelsin. Özledik seni demişler sevgili Hüseyin abimiz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizleri özledik. Vallahi gerçekten. Uykularım harap. Mikrofon biliyorsunuz hastalık. Bıraktınız mı hasta oluyorsunuz. Bir de sen hasta oldun mu? Olmadım ya. Ama özledim, yalan değil gerçekten. Efendim, Selahattin Özdemir'le sizleri baş başa bırakacağız. Adını anarsam dilim tutulsun. Resmine bakarsam gözüm kör olsun. Ne çileler çektim bilmiyorsun. Devamını da Selahattin abi söylesin, hep birlikte dinleyelim, sonrasında burada olacağız. 0553-714-9496 WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hatırlatalım. Sezon ikincideyiz. Yeni sezondayız arkadaşlar. Şu anda canlı canlı dinliyorsunuz. Program tekrarı değildir, haberiniz olsun.
1: Fırat'a selam, Damar'a devam.
2: Yürü be! Allah'ına kurban.

0: olsa dilim tutulsun. Resmine bakarsam gözüm kör olsun. Ne çileler çektim bilmiyorsun. Bu şehirden gidiyorum, haberin olsun.
1: Bu şehirden gidiyorum, haberin olsun dedik ve Selahattin Özdemir'i geride bıraktık. Bu güzel şarkısı da rahmetle anmış olduk sevgili Selahattin abimizi. Haydi o zaman devam edelim, durmak yok diyoruz. Vallahi var ya, şehri yakacağız yine bu gece. Özlemişsinizdir benim şehri yakmalarımı.
2: İçime doğmuştu sanki.
1: Bakalım mesajlarımıza.
2: Severken
1: İyi yayınlar, ben Erol Üşenmez. Bu arada yayına tekrar başlamanıza çok sevindim. Sıradaki şarkılar kardeşim Doğan Demir Yılmaz, abim Beysat Demir Yılmaz, Ali Döle'ye, kuzenim Doruk Üşenmez'e armağan olsun. Sizleri seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış.
2: Diye.
1: Merhabalar, ben Tuğba. Sıradaki parça benden çok uzakta olan sevdiklerime gelsin. İyi yayınlar demiş. Ben Doğan Demir Yılmaz. Sıradaki şarkılar has kardeşim Erol Üşenmez'e armağan olsun. Seni seviyorum. İyi ki yarıma geldin diyerek mesajını sonlandırmış. Bir de internet üzerinden dinlemek istemişler. Linkini göndereceğiz şimdi.

olmasaydı derdiniz, söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakırız radyonuzda. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam edebilirsiniz.

0: şarkının girişine bakar mısın?
1: Aho lan aho aho, ben ölüm ben ölüm lan.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
0: Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Fıraz Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik, seni çok ama çok seviyorum demiş sevgili Fatma ablamıza. Selamlarımızı gönderelim, iyi akşamlar dileklerimize beraber. Yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Körsel'deki şarkılar değerli ve Aslan abilerim Muzaffer Kartal, Burak Temel, Kemal Beyazıt, Orçun Durmuşlu, Şavku Erozan ve değerli dayım İsmail İkinci'ye. Ve seni de unutmayalım demişler. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Benden de sizlere ve tüm sevdiklerinize armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar. Kaderim.

0: Üzülmedim ki. Kamuran Akkor'la sizleri baş başa bırakıyorum. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam. Damara devam. Damar ise damar. İşte o kadar.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.

dedim, üzülmedim ki. Amran abla, radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Fırat'la Damardan Kalbi programı tüm hızıyla devam ediyor. Bir imparator yorumu yapalım şimdi. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Sizler de çayınızı, kahvenizi tazelersiniz artık. Bugün çay demleyemedik ama yine de eskiden kalma böyle bitki çayları varmış burada. Onlardan içiyorum ben bugünlük. Artık yarın çayımı demlerim. Bir demlik biter burada programda abi. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Ben Mezitli'den Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Yiğidim ve Cahit Sözay'a ve sana gelsin. Ve oğlumu tüm arkadaşlarına, radyonuzun çalışanlarına armağan olsun. Seni çok seven baban, kendine iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba yayınlar, ben Yağız Efe, Tuncer Şahsan'dayım. Muhammed Gültekin'e, abim ve değerli dostlar Erdal, Yakup Tiryaki, Hıdır Poyraz, Mustafa Zehir, Tuğra Çalışkan, Eyüp Okay, Velihan Çelik, Recai Sözay, Çılgın Cebrail, Mehmet Zeki, Yusuf, tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun demişler. İsimleri, soy isimleri ayıralım arkadaşlar. Virgülle yapın, ne bileyim tire koyun, bir şey yapın ki karıştırmayalım. İsimler, soy isimler karışıyor sonra okurken. İbrahim Tatlıses'le sizleri baş başa bırakalım. Sen al canımı desin. Sonrasında dediğimiz gibi kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son saatimize karşınızda olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: dilim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı, sen al canımı.
1: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
2: Damardan kalbe.
3: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam, tanıtım.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537

0: akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: SML Restorant ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
11: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
12: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
13: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
14: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların

0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

güzel bir şarkıyla devam edeceğiz sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında çayınızı kahvenizi tazelediniz inşallah. Son saatimize karşınızdayız yine. Son saatlerde birbirinden güzel şarkılar var. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Selam Fırat'ı yayınlar sıradaki şarkı Bedirhan Ebili'den Çağatay Topal, Kadir Keskin, Çağrı Işık, Burak Çetinkaya ve Semih Tekin'e gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Velihan Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Ceylan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar için armağan olsun demişler.

0: Vallahi çok güzel bir şarkıdır var ya. Haydi o zaman sesleri yükseltelim, volümler yükselsin. Olmuyor canım, Metin Şentürk radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Allah'ım ya Rabbim, bu ne güzel şarkıdır değil mi?
1: Hiç durmak yok, devam ediyoruz sevgili dostlar. Fırat Damar'dan Kalbe de Sırayı Azer Bülbül alacak.

Alternatif'ten katılıyorum. Ben Sefer Kurt. Silifke'de olan dayım Mustafa Yeşil Yaprak ve can dostları Kadir Çelik, Cihan Göçmen değerli abisi Berkay Zabunoğlu için gelsin demişler. Merhaba, bir süredir uzakta olan sevgili kardeşim Berkay Zabunoğlu için sevdiklerimizi ve özlemlerimizi iletir misiniz? Sıradaki şarkı ablasından Armağan Olsun, teşekkürler demişler. Ya var ya, çok güzel bir şarkı. Radyonun delisi olunca işte böyle oluyor, kusura bakmayın. Boşuna demiyorlar ya, radyonun delisi diye.

0: durmak yok abi, devam edelim. Devran Çağlar gelecek şimdi mikrofonlara. Rahmetli var ya, rahmetli bu şarkıyla anacağız. Bağıra bağıra söyleyeceğiz, volümleri yükselteceğiz, tamam mı? Murat Kurşun'la düet şarkısı da çok güzel. Ahım senin olsun mahşere kadar abi. Yayınlar, ben Perihan, Manavgat'tan yazıyorum. Sıradaki şarkılar abilerim Erol Üşenmez ve Doğan Demir Yılmaz'a gelsin. Sizleri çok seviyorum, kendinize iyi bakın demiş dinleyicimiz. Lafı fazla uzatmayalım, bu güzel yorumla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız. 0553-714-9496'dan bizlere ulaşmaya devam ediyorsunuz.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu.

nasıl bir beddualar var ya. Ahım senin olsun mahşere kadar. Devran Çağlar ve Murat Kurşun düetini dinlettik sizlere sevgili dostlar. Geliyor yine bir bomba şarkı var ya, efsanedir. Hemen bir tane mesaj paylaşacağız. Sonrasında bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakacağız. Hemen ardından da çünkü reklamlarımız var. Olmazsa olmazımız abi. Reklam olmazsa bizler burada yokuz biliyorsunuz. İyi yayınlar, ben Mehtap Köroğlu. Sıradaki şarkılar oğlum Erol Üşenmez, manevi oğlum Doğan Demir Yılmaz'a, Cihan Çakı'ya, ayrıca Erol'dan da dayısı Hasan Demir'e gelsin demişler. Haydi şimdi volümleri yükseltelim. Bak şimdi geliyor şarkının girişine bak.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
9: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
10: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
11: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
12: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

Programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dostlar. Son 22 dakikalık zaman diliminin içerisindeyiz ve Müslüm Baba alacak sırayı.

0: Ben Çağlan Ursa'daki şarkı abim Ömür Kara ve yanında olan değerlim Arife armağan olsun demiş dinleyicimiz. Haydi o zaman Müslümcüler volümleri yükselsin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Boş yere ağlamanın faydası yok.
1: Sen benim ayrılma.
0: Affemişsin baba, yaktın var ya ciğerimizi, parçaladın. Devam ediyoruz. Yine yürek yakayan bir şarkılardan bir tanesi Selami Şahin. Bana sen gerek diyecek. Selam, iyi akşamlar, ben Kıymet Çetin. Canıma can olan biricik kızım Çağla Nur. Annem seni çok seviyorum demiş. Ve radyoya da selamlar saygılar demişler. Saygılar sevgiler bizden olsun. Evet, abi lütfen bunu da okur musun Allah rızası için demiş ama hani ne yazmışsın? Devamı yok, öncesi yok. Selamlar olsun sizlere. İyi yayınlar sadık şarkı canım oğlum. Berkay Zabınoğlu için armağan olsun. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Şimdi şöyle bir şey var.

0: Arkadaşlar, aramızda yeni katılan dinleyicilerimiz var. Mesaj atıyorlar. Sonrasında niye okumadın diye yazdıkları için en sona gidiyor mesajları. Ve bundan haberleri yok. En sona gittiği için sırayla okuyoruz arkadaşlar. Yani ilk gelen mesajı sırasıyla okuyoruz. Siz yazdıkça en sona gidiyor. Bu sefer de en sona kalıyor mesajınız. Sonra da niye okumuyorsun benim mesajımı diye yazıyorsunuz. Yani kimseye burada garezimiz yok. Sırasıyla okuyoruz. Yani sizler yazdıysanız okununcaya kadar bekleyin. Okunmadığı sürece bir şey yazmayın ki mesajınız daha da sonlara gitmesin. Selami Şahin, bana sen gereklisin abi. Allah Allah! Volümleri yükseltin. Çok güzel bir şarkıdır. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz. Normal şartlar altında listemde 3 şarkı var ama herhalde yetişmeyecek bir tanesi, ama bir şey yok ya. İteleriz araya, çalarız belki. Son mesajlar arkadaşlar, 0553-714-9496'dan bizlere ulaşıyorsunuz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Ya bu ne güzel şarkıdır, bu ne güzel sözlerdir. Beni benden edecek, bana sen gerek. Selami Şahin sizlerleydi sevgili dostlar. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyorum bu frekansla. Cansu Karaca'dan arkadaşları Arsel, Çağlanur, Şule, Ayşegül, Semra, Asena için sıradaki şarkılar Cici Kızlara Gelsin demişler. Abi 8'de istek attık, isteğimizi çalmadın, bekliyoruz kaç saattir demiş. Vallahi okudum ben mesajları, gelen tüm mesajları okudum bugün gelen. Ha arada kaynayıp silmiş olabilirsek bilmiyorum ama sildiğimi sanmıyorum. Muhtemelen okumuştur da sen dinleyememişsindir sevgili kardeşim. Selamlar olsun. Tekrar at okuyalım birazdan. Şimdi bu iyi günler arkadaşlar. Şimdi yeni sezona başladığımızı daha birçok kişi bilmiyor. Şu an dinlediği yayını, yayın tekrarı sananlar var. Mesaj atmayanlar var. Yarın biliyorsunuz eski dinleyicilerimiz bilir. Bir mesaj atacaksınız. 1,5 saat sonra okunacak. Haberiniz olsun. Bunlar iyi günler. İyi akşamlar, iyi günler. Ben Melike Dölek. Sıradaki bütün şarkılar canından çok sevdiğim biricik eşim Ali Döle'ye armağan olsun demiş. Seni çok seviyoruz ve bekliyoruz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Allah Allah. Ver coşkuyu kolonlara diyelim ve Ümit ve senle sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

Vazet ki ben öldüm, beni düşünme. Bitmesini geride bıraktık sevgili dinleyenler. Sondan bir önceki şarkımız. Atilla Kaya gelecek. Normalde son şarkımız olması gerekiyor ama bir şarkım daha var. Onu da çalmadan gitmeyeceğim. Yayınlar ben Erol Üşenmez. Sıradaki şarkılar Doğan Demir Yılmaz'a, Ali Döle'ye, Besat Demir Yılmaz'a, ayrıca dayım Hasan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkılar canım babam Berkay Zabunoğlu için gelsin demişler. İyi akşamlar abi, kolay gelsin. Sıradaki tüm şarkılar Merve'den Aslan kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin. Gönlüm hep sizinle demiş dinleyicimiz mesajında. Evet, mesaj almayalım arkadaşlar. Son 4 mesajımız var. Son şarkımızda da o mesajları paylaşıp gideceğiz Allah'ın izniyle. Atilla Kaya sizlerle, Unutmak Yalan. Her sevgin

0: Tutmak biraz yalan. Atilla Kaya sizlerleydi sevgili dostlar. Fırat da Damardan Kalbe programının bugünlük son şarkısı. Ari Susam'dan gelecek. Ve son mesajları paylaşalım. İyi akşamlar abi, sıradaki bütün şarkılar Koray Deniz, Karazor, Ali Ensar Dölek, Miraç, Berna Nur Dölek, Eylül Ela Dölek'ten aslan babamız Ali Dölek'e gelsin. Seni çok seviyoruz demişler. Umarım isim ve soy isimleri doğru okuyabilmişizdir. Virgül koyarak ayırırsanız isim ve soy isimleri daha iyi anlaşırız. Benden sıradaki şarkılar Güzeller Güzeli Çağla Nur ablama gelsin. Seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar Ali Akar kardeşim, Hüseyin Akar'a ve Kemal Demir'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. Evet, senin mesajını okumuştuk, sıkıntı yok. Okuduk, sildik, sonrasında cevap yazdım sana. Sen de cevap vermişsin, sıkıntı yok yani. Tekrardan gönderebilirsin diyeceğim ama vakit kalmadı artık. Ben Maslar Kör'den sıradaki şarkılar can dostlarım Mustafa Zehir, Suat Fuat Teker için, Hıdır Boyraz, Çağatay Topal, Mustafa Tekerek, Ali Dölek, Oktay Çelik, Mustafa Çalışkan, Sertan Ünal, Semih Genç, Osman Bıyıklı ve kardeşlerim Murat, Ümit Boşkır, Uğurcan Yılmaz'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Yeni sezonun ilk programıydı. Sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız. Görüşünceye dek hepinize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bu programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız gece saat 12'de tekrarı olacak. Haberiniz olsun. Yarın 20'de görüşünceye dek hepinize selamlar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerde ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.
1: Selam.

yeryüzündeki acıların hepsini, ama hepsini tatmışım da bir seni katmamışım hesaba. Nice çölleri yürümüş, nice dağları delmişim de bir sana yürümüşüm sonunda. Canım sağ olsun zalim.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım. Yakmayalım.
3: Seni sevmek sevmelerin en güzeli. Sana gelmek gelmelerin, senle olmak olmaların, senle ölmek ölmelerin en güzeli, en güzeli.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.

dünüm, yarınım yok, bilinmez bir yerdeyim. Anlatılmaz, söylenilmez, berbat bir haldeyim. Aşkınla yanar mı gönlüm, söyle ne deyim.

Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım, gözlerine bakmalıydım, yanımda sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım, gözlerine bakmalıydım, yanımda sen olmalıydın.

yanımda sen olmalıydın. Kaderimin kölesiyim, hasretinden bir deliyim, yanımda sen olmalıydın.

olacaksa hep sözlerin yanımda sen olmalıydın. Gözümdeki yaş yerine, bağrımdaki taş yerine, halden bilmez el yerine yanımda sen olmalıydın. Kimi sarıyor ellerin, kime bakıyor gözlerin, zehir olsa hep sözlerin, yanımda sen olmalıydın.

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. 0538 273 66 66. Bırakıp da gittin kıymet. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Selin yayında.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Miras Serkan Kaya sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımıza Hakan Altun'la devam ediyoruz. İyi günler, Tarsus'tan Sevgi ben. Sadık Güzel şarkıyı şehir dışında çalışan oğlum Berk'e armağan ediyorum. Seni bekliyoruz oğlum demişler. Eve geldiğinde yine çocukluğundaki gibi sofrada karşında sevdiği yemekleri koyacağım demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Ayrıca beni Sevgi Selin ve Ezgiler Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Ya da hayır, usandım sevmekten. Sormuyorum diyeceğiz şimdi. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Çok teşekkür ederim. Ne söylesen sen haklısın. Aylar var ki görüşmedik.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir istek şarkım var. Yayınlar Selin Hanım, Hakan ben. Ferdi Özbeyen Eskimeyen Dost şarkısını yıllardır beraber çalıştığım arkadaşım Vedat'a armağan ediyorum demişler.
3: Aylar var ki görüşmedik bir köşede.
2: Gerçekten şarkının güzelliği inanılmaz.
3: Bir kaleyi bölüşmedik.
2: Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun diyeceğiz. Sizleri Ferdi Özbeyen yorumuyla baş başa bırakıyorum.

Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Aynı feryat, aynı derin yalnızlık. Ama bu defa bambaşka, dupduru bir zarafetle dökülecek kelimeler. Hayatın o ağır yükünü çekilen çileleri ve sokak köşelerine dökülen gözyaşlarını bir de Şevval Sam'ın o güzel sesiyle dinleyeceğiz. O eski halinden eser kalmayışın. Düşe kalka yorulmuş bir ruhun feryadı. Onun yorumunda bir ağıttan ziyade insanın kendi ruhuyla baş başa kaldığı derin bir kabullenişe dönüşüyor. Tutun kollarımdan derken bu sese duyarsız kalmak imkansız.
1: Çile kalmadı, feryatsız gündüz.
0: Yalnızım dostlarım, Şevval Sam yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın ilk bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Çaylarımızı, kahvelerimizi aldıysak,

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam edebiliriz. İyi yayınlar Selin kızım, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı eşim Nermin'e ve okula başlayan oğlum Arda'ya armağan ediyorum ve bütün dostlara da gelsin. Hepinize sevgiler demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Gurbette sevgilim. Şimdi tabii okul telaşı başladı. Erken başlayan küçüklerimiz var. Kırlarda çiçekler yasta dediler. Tekrardan rutinler değişecek okul dönemiyle birlikte. Koşuşturmaca başlayacak diyelim. Çiçekler yasta. Beni Lak Kor yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı. Devasız dertlere düşürme beni. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Gerçekten seven bir kalp. Araya ne kadar zaman ya da kırgınlık girerse girsin, kapısını asla kapatmaz. Hani insan ayrılırken sitem eder, bir daha asla der ya. Ama içten içe bilir ki, o giden bir gün pişman olup dönse bütün yeminler unutulur. Zaman henüz geçmemiştir onun için. Sevgisi hala ilk günkü gibi sonsuzdur. Öyle bir bekleyiştir ki bu, ne anahtar ister ne de izin ister sizden. Pişman olup dönersen bir gün, kapıyı bile çalmana gerek yok. Vur tokmağı ve gir içeri diyecek kadar hazır ve bağışlayıcıdır o gönül. Affetmeyi bilenlere armağanım olsun bu güzel şarkımız. Metin Şentürk yorumuyla dinleyeceğiz. Pişman olur da bir gün sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: yaşıyorum, sensiz olamıyorum.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. Çevre Koruma Dairesi çalışanları olarak yazıyoruz. Sıradaki güzel şarkıyı değerli arkadaşımız Ayhan Bey'e göndermek istiyoruz demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Dağsın taş mısın? Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamıza ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, keşke ayrılmasaydın.

0: Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Artık programımızın da sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Son şarkılarımız. Sinan Özen'le devam ediyoruz. Savursam küllerimi diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Savursam küllerimi sizlerle.

ve programımızın son şarkısı. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

Mendi Jack. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum ve sizleri son şarkımla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: sevgi selinde ezgiler sona. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali ile sizlerleyiz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün en güzel restellerini en babalı arabesk seslerinden söylüyoruz. Şimdi İbrahim Tatlıses nankör kedi diyecek. Ne istediyse, sevgiyi nasıl istediyse o şekilde verdiğimiz, hatta onun uğruna yapayalnız, dostsuz kaldığımız sevgililer için gelsin nankör kedi desin İbrahim Tatlıses radyolarınızda.

İbrahim Tatlıses Resteli'yle devam ediyoruz programımıza. Şimdi sevgi verdik, hallettik o işleri ama tek taraflı olmuyor, karşılık gerekiyor. O karşılığın da bir adı olmadığında insan gerçekten kahroluyor. İnan ki ben senin neyinim asla anlayamadım diyecek Kop Gel Günahlarından şarkısıyla İbrahim Tatlıses sizlerle radyolarınıza ses verecek. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Bu aranın ardından yine Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli ile sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.

çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün.

Müslüm Baba gidecek bir gün dedi. Şimdi de seni kaybetmenin acısını, korkularını bir yenebilsem diyecek. Bir Bilebilsen şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor Müslüm Gürses.

0: dert neymiş bu diyecek sığınım.
1: Babalar resitali.

Kuruttum köklerini, ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun.

özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.